Arabesk sevenlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Mütbezer Nesteli ile devam ediyoruz. Babalar Nesteli programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yine de radyolarımızda şarkılarımız ve en güzel programlarımızla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en sevilen resitallerini en baba sanatçılarından dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Ümit Besen son olarak bu şarkı sana diyecek. Hasretle yazdığım bu şarkı sana. Seni bırakıp da gitmek oldukça zormuş. Aklım sende kaldı, gözüm arkada. Kendine iyi bak, hiç hastalanma diyecek. Ümit Besen bu şarkı sana şarkısıyla sizlere veda ediyorum. Tekrar görüşene dek hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde Mersin FM 104.6 frekansında sizlerle olmaya devam ediyoruz.

oldu yıllar. İki parça böldü dağlar. Bir tarafta anam ağlar, bir tarafta anam ağlar, bir tarafta sen ağlarsın. Ah, hasret başladı duman duman.

lütf etti içimdeki dışım. Ne acılarla tanıştı seni seven yüreğim. Kahrettim hayata, küstüm sevdaya. Bir kez olsun elim, bir kez gitmedi telefonum. Aramadım, sormadım seni. Çünkü sen sevseydin, bırakıp da gitmezdin beni. Hiçbir şey olmamış gibi çıkmış.

ki sen de anla severken ayrı kalmayı. Her gece kadehleri ard arda yudumlayıp susuz kalmayı. Ağlama, ağlama gülsün yüzün, terk ettiğin gün gibi. Yalvarma, başın dik olsun, beni sattığın ellere git.

yüce dağ başında yayılır atlar. Yar mendil işlemiş ikiye katlar. Mezarım üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz emoğlu, ayrılmaz.

0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Ya bu rap müzik yapanlar ne güzel şeyler yapıyorlar, ezberliyorlar, bize sevdiriyorlar, bize ezberletiriyorlar. Şimdiki nesil çok şanslı. Bu tür şarkıları sevenlerden bahsediyorum. Bizim küçüklüğümüzde bu kadar böyle arka arkaya söylenen şimdi günümüzün eğlenceli şarkısı yoktu. Bizim en büyük eğlencemiz şeydi yani. Portakalı soydum, başucuma koydum, ben bir yalan uydurdum. Adım. Bizimki buydu yani. Bu kadar şimdi arka arkaya yapıyorlar, az az başlıyoruz söyle böyle falan. Rap tarzında biz en fazla şey derdik yani. Kutu kutu bense elmamı ye. Yani şu an biraz evet salakça geliyor bana ama hala yapanlar vardır diye tahmin ediyorum. Şey derdik mesela biz. Mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye, cik cik cik cik ötsün diye. Bu arada bizim çocukluğumuzun ne kadar merhametli olduğu da belli oluyor değil mi? Yani mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Merhametliyiz ya. Aldık onu içeriye ama kuş bile darbe vuruyor. Pırı pırı derken canlandı ellerim mahmur. Yani kuş bile, o yaşlarda bize kuş bile darbeyi vuruyormuş yani. Merhametten maraz doğarın bir değişik bir versiyonu yani. Acıma yetime döner... şeyden başlamış. Yani kuştan başlamış yani. Pır pır ederken canlanıp ellerimiz boş kalıyormuş. Yani bizimki buydu ya en fazla. Ama şimdi neler neler, bak ne var, bak bak mesela. Neler neler var. Bu arada günaydın, burası Mersin.
1: Mersin efendim. 104.6.
0: Bu arada günaydın Tolga Dünyası programı.
2: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Bu arada günaydın, merhaba, Tolga ben. Ya biliyorsunuzdur da ne bileyim, zap yaparken falan duyanlar vardır. Otobandadır adam böyle. Transit geçiyordur falan böyle. Bilmeyenler varsa, tanımış

Yani evet ya, şimdi acayip şeyler çıkıyor. Gördüğüm kızları 5 kişiydiler. Onlar beni tanıyıp hemen sevdiler. Yani bizim çocukluğumuzda şey vardı ya, böyle sevimli sempatik olsun diye söylüyorum. Önce güneş, hava, su, sonra bol gıda gelir. Şey değil mi, sevimli değil mi? Bu bir reklam vardı ha. Reklam olmasına rağmen seviliyordu yani. Akşama babacığım, unutma ondan getir. Ama şimdikiler biraz daha farklı, gördüğünüz gibi neler neler böyle. Oh yeah. Yani şey de ben de yaparım aslında ya. Oh yeah, come on. Yeah yeah yeah. Hey dostum, burası Mersin FM. Tolga Dünyası programı. Tolga. Hem genç, hem yakışıklı, hem başarılı. Yapar mıyım? Yapar mı aslında? Ritim falan verse böyle. Oh yeah. Merhaba Tolga Bey. Tolga Dünyası burası. Hey dostum. Ya ya ya ya. Dur dur, şey yaparız şarkıyı. O sorun değil, onu hallederiz ya. Evet evet. Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası. Yağmur Catering Yemekçiliği. Evet evet. Bakınız, Yağmur Catering Yemekçilik hangi dallarda hizmet veriyor? Öncelikle Yağmur Catering Yemekçiliği'nin bir lokantası var. Tabelasında Yağmur Yemekçilik Kahvaltı Salonu yazıyor. Yani kahvaltıya gidilebilir. Sıcak çorba içilebilir. Mercimek olur, şehriye olur. Yani artık Allah'ın ne verdiyse. Hem lezzetli, hem hijyenik, hem doyurucu, hem ekonomik, daha ne olsun. Okey miyiz bunda? Mutabık mıyız? Tamam mıyız? Kahvaltı salonu diyor. Bak kahvaltı var. Böyle masaya, böyle tabakta falan böyle. Tabii canım, işte yere tost var, menemen var, sucuklu yumurta falan böyle. Kahvaltı salonu ya, işte Allah'ın ne verdiyse. Sonrasında sulu yemek çeşitleri var öğlen gün içerisinde. Evet, ana yemeğiyle, pilavıyla, salatasıyla falan böyle. Aynı zamanda iş yerlerinde tabildot usulü servis var. Okey miyiz? Tabildot usulü böyle servis iş yerlerinde. Taze taze, sıcak sıcak. Aynı zamanda toplu yemeklerinizde çözüm orta. Neye lazım olur toplu yemek? Düğün yapacaksındır. Düğün, yemekli düğün. Nişan, toplu yemek işte, ne bileyim, dükkan açılışı. Yani ölmüşlerimize Allah rahmet eylesin. Cenazelerde biliyorsunuz bu tür şeylerimiz oluyor, arayışlarımız. Cenazelerde toplu yemek organizasyonu. İşte tüm bunlar için Yağmur Yemekçilik aklınızın bir köşesinde kalsın. Bir de kampanya var biliyorsunuz. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı, salatası, limonu, biber ekmeğiyle beraber, hepsi bir arada sadece 200 lira. 200 ya. Soruyorum, tantuni ne kadar? 250 diyen var, 300 diyen var. Soruyorum, lahmacun ne kadar? 250 diyen var, 300 diyen var. Soruyorum, kebap ne kadar? 250'den aşağı yok diyen var. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı, salatası, limonu, biber ekmeğiyle bol bol ye, 3 çeşit yemek sadece 200 lira. 200, 200.

Hadi siz de programa müdahil olun. Tolga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Hadi yazıp gönderin mesajlarınızı. 0546 977 84 32. Günaydın yaz. Hayırlı sabahlar yaz. Dinliyoruz yaz. Kulağımız sende yaz. Yoldayız yaz. İşteyiz yaz.

inanıyorum sana. Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edebilir, direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ben bir mola vereyim mi? Hemen bir mola da gideyim, çayımı alayım, geleyim sonra devam edelim, olur mu?

0: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
1: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Mustafa Sandal'a saygı albümü diye bir şey yaptılar. Ya şimdi Mustafa Sandal'a saygı albümünün tanıtımını falan izlediğimizde Mustafa Sandal'ın ne kadar yol aldığını, ne kadar yaş aldığını falan görüyoruz. Saygı albümü piyasaya çıktıktan sonra da ulan arkadaş hakikaten bu adam bu kadar işler yaptı mı falan diyoruz. Dinlediğimiz şarkıların yılı hafızamızda canlanıyor. Mesela bu şarkı gibi işte. Ya diyoruz hakikaten demek ki bizim zamanında böyle aya benzer şarkısına çıkan adamın çıkışını hatırlıyorsak eğer. O günden bugüne onlarca, yüzlerce bestesine, şarkısına şahit olduysak eğer. Artık bu adama bir saygı günü yapılıyorsa. Artık bu adam böyle hakikaten zirveye falan çıktıysa. Demek ki bir adamın yaşı falan geçti demek ki şöyle bir şey var. Lan bizim de yaşımız geçmiş. Yani bizim de falımız fallanmış. Demek ki o kadar zaman geçmiş yani. Vallahi güzel. Yani işte albüm güzel. Albümdeki şarkılar falan harbiden alıp götürüyor. Yani daha da güzelleri var mesela. Biri diğerinden daha güzel olayı var ya mesela. Mesela bu şu an yoktu listemde. Bu şarkıyı duyunca ben hemen atayım dedim yani. İstersen dağlar dağlar yerinden oynar oynar. Günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Bu arada gününüz aydın olsun, sabah şerifleriniz hayır olsun. Bu arada hayırlı cumalar olsun, cumamız mübarek olsun. Bilenler biliyor, bilmeyenler için hatırlatmaktan gurur, şeref, kıvanç ve onur duyarım. Burası bölgenin en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo istasyonu. Frekansımız 104.6, ünvanımız Mersin FM. Bölgenin en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo istasyonu 104.6 Mersin FM'de. Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, tüm zamanların en beğenilen ve de tüm zamanların en çok dinlenilen radyo programı Dalga Dünyası'nı dinliyorsunuz. Ve bu güzide program.

programda eşi benzeri alternatifi rakibi olmayan nevi şahsına münasır bir radyo programcısına. İşini severek yapan, ömrünün yarısından fazlasını mesleğine adamış olan, 5-10-15-20 yıl değil, 30 yıla yakın süredir huzurlarınızda, frekanslarınızda, radyolarınızda, hizmetinizde olan, dinleyicilerine canım dinleyicilerim diyen, ve nitekim dinleyicisinin de sevgisine karşılık vererek gönlünü aldı, dinleyicisinin gönlüne taht kuran bir radyo programcısı Tolga Yıldız. Günaydın. Günaydın. Yani programda sıradaki şarkı formatı yok ama öyle bir format olsaydı şey derdim. Evet sevgili dostlar, 30 yıla yakın süredir hizmetinizdeyim, karşınızdayım. Bu 30. yılın sonunda sıradaki şarkı benden beni tüm dinleyen dinleyicilerime armağan olsun. Dinleyicilerim, isterseniz dağlar dağlar yerinden oynar. Yaklaş, yaklaş. Yaklaş, yaklaş.

birden mük bir proje ya. Mükemmel bir proje. Beautiful bir proje. Gerçekten şahane bir proje. Yani proje ve projenin tasarlanması, projede işte söylenilen şarkılar harbiden. Ama dediğimiz gibi burada bize yaşımızı hatırlatıyor. Ulan diyoruz daha dün çıktı bu adam. Daha dün çıktı böyle Ay'a benzer. Hatta Ay'a benzerin de öncesi var ya. Bu kız beni görmeli bana kal. O şarkıyı söyleyen olmamış mı? Valla. Ondan sonra biz şey yapıyoruz yani, diyoruz lan arkadaş bizde mi ya? Acaba yarın bir gün şey olabilir mi ya? Tolga'ya saygı albümü olmaz mı? Tolga'ya saygı filmi olabilir ya. Film olsun mesela. Ama şimdi o dönemleri hatırlamak için şey lazım işte. Banu Alkanlı falan. Tabii Banu Alkanlı, bizim Nuri Alçolu falan bir filmi. Yani gençliğimin ilk yılı. Sibel Kekilli falan. Şahin K'dan destek almak lazım. Şahin K kırmızı çizgim.

olmazsa olmaz. Olmayan saygı belgeseli olabilir. Evet evet, artık ben de 30 yıla dayandı. Ama derseniz ki Tolga'cığım sıranı bekle. 30 yılı aşan bir tanıdığım var. Cumali Usta var. 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering yemekçiliğinin işletmecisi Cumali Kırmaz var. Ona da şey yapalım. Cumali Usta'ya saygı gecesi saygı. Orada şey olsun mesela, işte ilk günlerde yaptığı yemekler falan böyle. İlk günlerde ilk öğrendiği yemek falan böyle yaptı. 31 yıl. Ömür ya, ömür. Yani şu anda aramızda 31 yaşında olan vatandaşlar varsa düşünsenize. Siz daha yeni doğmuşsunuz, Cumali Usta mesleğe başlamış. Bak 30 yaşında vatandaşlar var. Ha, siz daha doğmamışsınız yani. Cumali Usta mesleğe başladığında. Ya şu anda 25-30 yaş aralığında insanlar var. Vay be, ömre bakar mısın lan? Oğlum benim yaşımdan fazla adam meslek yapmış ya. Düşünsene. Düşünsene şu anda 20-25 yaş grubundaki arkadaşlar var. Vay be. Ulan adam 11 yaşında, 11 sene mesleğin 11. yılında. Bak adam 31 yaşında değil, 31 yıldır meslekte. Yani mesleğe 12 yaşında başlamış olsa. Yok, mesleğe ne zaman başladığını ve şu an kaç yaşında olduğunu biliyorum da. Biraz böyle bir mütevazilik yapmak istiyorum. Mesleğe 12 yaşında başlamış olsa 31-12, 43 daha ya adam. Şimdi Cumali Usta derin bir ağ çekiyor. Ah ah, nerede ya? Keşke hakikaten ya 31 artı 12 olsa güzel. Yani yok öyle, öyle değil işte, o biraz da. Yani düşünsene şu an 20 yaşındasın ve radyo programcısı diyor ki 31 yıllık tecrübesiyle. Mesleğinin 11. yılında adam Cumali Usta. Bak çalışmış çalışmış, artık usta olmuş. Sen daha yeni doğmuşsun. Yani bundan 20 sene önce 2006 yılında adam mesleğinin 11. yılında ve dünyaya bir küçük bebek geliyor öyle. Adam mesleğinin 11. yılında. Ya yıllar geçmiş. Yıllar geçmiş. Evet evet. Cumali Usta'mız programımıza sponsor olmasının yanı sıra programımıza mesajlar da gönderen bir dinleyicimiz. Hayırlı cumalar kardeşim yazmış, göndermiş. Biz de Cumali Usta'ya da hayırlı cumalar diyoruz. Ailesine, ekibine, müşterilerine, dostlarına da hayırlı cumalar diyoruz. Şimdi Tolga'cığım, biz Cumali Usta'nın ailesi değiliz yani. Biz hayırlı cumaları yok. Biz Cumali Usta'nın ekibinde değiliz. Müşterisi de değiliz. Biz hayırlı cumaları yok. O zaman tüm Tolga dünyası dinleyicilerine. Tolga'cığım, biz Tolga dünyasının da dinleyicilerine değilsek yok mu yani bizden? Tamam ya, tüm Mersin FM dinleyicilerine. Ya ne biliyorsun, ben belki Mersin FM dinleyicisi değilim. Ne biliyorsun, belki tesadüf ettim, bizde yok mu yani o zaman? Ya tamam, tüm Mersin halkını o zaman. Tamam da belki biz Adana'dayız, yani Adana'da dinleyenlere yok. Ya tamam, tüm bölgeye, tüm insanlığa. Tamam da Tolga'cığım, insan değil, olamaz mı ya? Tamam ya, tamam. Peki, peki, peki. Peki, sesimizi duyanların alayına, tüm İslam alemine, tüm insanlığa, tüm canlılara, ona, şuna, buna, alayına hayırlı cumalar olsun. Cumamız mübarek, dualarımız kabul makbul olsun inşallah. Hayırlı cumalar. Aslında şey olmasın ya, Kabe'de hacıları olur.

Allah. Canlarım benim, burası Mersin FM Radyosu ve biliyorum ki her gün onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce, hatta yüz binlerce insan günde Mersin FM'de Tolga Dünyası'na başlıyor. Belki bu yüz binlerce insan her sabah 5'te kalkıp da Tolga Dünyası'nın tekrarlarını dinleyerek 7'ye kadar, 7'den sonra da 9'a kadar günde 4 saat dinlemiyor ama illaki denk düşüyor. Birkaç dakikasına, 3-5 dakikasına, bir kısmına, bazısına falan denk düşüyor. İllaki bunu oluyor ya, biliyorum. Ve bunların aralarından bazıları programa mesajla müdahil oluyor. Günaydın yazan var, hayırlı sabahlar yazan var, hayırlı cumalar yazan var. Bakalım kimler neler yazmış. Selamünaleyküm, günaydın Tolga Dünyası. Tüm dinleyenlere hayırlı sabahlar olsun demiş sevgili Barış. Merhaba abi, ben İsmail. Tüm İslam alemine hayırlı cumalar abim benim diyor. İsmail. Ümit Radyo başında vay vay vay Tolga abim ya diyor. Ya belki de vay vay vay demiyordur. Belki de şey diyordur. Vay vay vay diyordur. Ümit. Vay vay vay. Oğlum vay vay falan derken ne oldu sanki kötü bir şey olmuş gibi. Vay vay vay vay. Ne oldu lan, bilmediğim bir şey mi var? Hastanedeki sonuçlara mı ulaştın? Ne oldu lan? Az bir ömrün mü kalmış? 6 gün mü? 6 ne ne diyor? Vay vay vay. Ümit, benim hakkımda benim bilmediğim bir şey mi öğrendin kardeş? Nedir yani durum? Ümit. Vay vay vay vay be Ümit vay. Peki günaydın, hayırlı sabahlar. Gününüz aydın olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Sabah şerriniz hayır olsun. Merhabalar efendim, ben Hakan. Ben de bir günaydın mesajı göndermek istedim diyor Hakan. Size de merhabalar efendim. Böyle kalender dinleyici gelince böyle bana bir tuhaflık geliyor abi. Yani kalender dinleyicilerin mesajı, bak şimdi Ümit'inkini falan okuyor sorun değil de. Kalender mesajlar böyle gelince benim merhabalar falan deyince. Yani biraz şey oluyorum böyle, bir tedirgin oluyorum. Bir utanıyorum. Yani böyle kalender dinleyiciler varken ben nasıl çıplak bir şekilde program yapabilirim? Adam merhabalar efendim diyor fakat benim üzerimde bornoz var. Daha da ötesi, bornozun altında da hiç anadan... Dinleyicilerin geneli Ümit gibi olsa falan problem değil, biraz gırgır şamat olsa sorun değil de şu merhabalar efendim falan, hani saygılar sunuyorum falan gibi mesajlar gelince, ulan diyorum ne kalender insanlar, ne saygıdeğer insanlar diyorum. Sonra birden kendimle yüzleşiyorum abi, bakıyorum ulan çıplak su programı. Dalgancım yeme bizi ya. Yeme. İnsanların içerisinde bornozla ne işin var? Bornozun altında bir şey yokmuş. Ha, olur mu öyle şey? Tamam da. Tamam da. Bunu belki bilenler biliyor. Bak Cumali Usta bilir.

bizim dostlarımız bir Volkan bilir, Ali bilir, Suat bilir de. Herkes bilmeyebilir yani. Şu anda sizin belki arabanızdan, belki evinizden, belki iş yerinizden dinlediğiniz bu programı ben Ankara'dan yapıyorum. Ankara'dan yapınca tabii ki de ne lazım bize? Bir stüdyo lazım, bir ofis lazım. Ankara trafiğini biliyorsunuz. Trafikte her sabah kalkıp da 10 kilometre ötedeki stüdyoya gitmeyelim diye ne olabilir? Stüdyoyu eve getirebiliriz. Aslında ya Ankara'nın güzel bir lokasyonunda bir stüdyom olsaydı, evi orası yapsaydım, orada yatıp kalkıyor olsaydım güzel olurdu da. İşte, sanırım eşim buna sıcak bakmazdı gibi. Yani burada bir stüdyom olsaydı, stüdyoda programı yapıp aynı zamanda orada yaşasaydım benim çok işime gelirdi. Yani inanılmaz mutlu olurdum. Ama işte bir tek ben mutlu olurdum. O yüzden her taraf mutlu olsun diye ne yaptık? Bir stüdyo lazım ya, bu stüdyoyu evin içerisinde yaptık. Buna da home stüdyo dedik. Evet evet, bilenler biliyor. Yani 5 yılı aşkın süredir. Güzel ülkem, canım Türkiye'min başkenti, başkent Ankara'da 3 katlı Tribilex villamın çatı katındaki yatak. Stüdyo home office, very nice. İşte anladınız mı? Yani o bornoz rahatlığı oradan geliyor. Evi de yazın sıcağı, yani uyumadan önce tabii ki de duş alıyorsun, banyo yapıyorsun ama gece şöyle böyle bir terliyorsun. Sabah illa ki şimdi bir kalktığında bir duştur, abdesttir, böyle bir banyo niyet ettim Allah'ım. Bunlar yani olan şeyler yani. Öyle olunca diyorsun ki bir rahatlık olsun falan, böyle bir programa çıkayım şu şekilde falan diyorsun böyle. Sonrasında bir mesaj geliyor. Efendim buradan saygılar. Saygılarımı, sevgilerimi lan. Bana mı diyorum yani, şu bu bornozlu adama mı? Cır cıplak adama nasıl saygılar?

Ve bakalım şurada Ramazan varmış ya, Ramazan. Günaydınlar Tolga Dünyası ve Mersinliler diyor. Ey maşallah maşallah. Ramazan'a bakar mısın? Günaydınlar. Günaydınlar Tolga Dünyası. Günaydınlar Tolga Dünyası ve günaydınlar Mersinliler. Abi sen Ankara'dan yayın yapıyorsun, biz Hollanda'dan dinliyoruz diyor Ramazan. Ramazan Hollanda'dan Mersin'e, Mersinliler.

0: sesleniyor. Ramazan Hollanda'dan Ankara'ya, Ankara'ya sesleniyor. Ramazan Hollanda'dan bak biz de varız ha diyor. Biz diyor, şimdi diyor Mersin'de bizi dinleyenler de Mersinli diyor. Programı Ankara'dan yapan Tolga da Mersinli diyor. Programı Hollanda'dan dinleyen Ramazan da Mersinli diyor. Nasıl abi böyle bir şey diyor. Ramazan diyorum, biz Mersin'i Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinde temsil eden insanlar. Bak Gülnarlılara, her yerdeler abi. Bak Çin'e git şu anda. Çin'de biriyle tanış, memleket nerede? Gülnar der, Mersin demez. Gülnarlılar da bununla gurur duyarlar. Gülnarlılar her yerde. Dünyada bir Gülnarlı'nın olmadığı herhangi bir ülke yok. Her ülkede varlar abi Gülnarlılar. Şimdi Gülnarlılar biz Gülnarlıyız dediği için biz Mersinliler de o boşluğu doldurmak anlamında işte ben Ankara'da, sen Hollanda'da. Böyle olması lazım. Ramazan. Hollandalı Ramazan. Ramazan. Ya geçen seninle aynı zamanda denk geldik. Sen de Mersin'e geçtin. Sly Rhyme ben de. Ama denk düşemedik. Bu sefer denk düşelim kardeşim. Sanırım yazmıştı bir ara bir şey görüşelim mi falan diye de denk düşemedik herhalde ya. Ya Ramazancığım görüşelim mi falan diye. Dalga abi duydum Mersin'deymişsin. Ben de Mersin'deyim. Gelirken sana Hollanda'dan güzel şeyler getirdim abi. İnek getirdim şimdi güzel bir inek getirdim. Hollanda ineği meşhur diye biliyorum ya. Abi sana Hollanda'dan halis molis bir Hollanda nereye bırakayım abi? Tabi çikolatası falan da meşhur. Hollanda çikolatası. Meşhur Hollanda çikolatası. Sevgili Ramazan'a ve gurbetçi dostlarımıza günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Rabbim yardımcılar olsun inşallah. Ve bugünün yağmur yemekçilik menüsü. Yağmur yemekçilikte bugün sebzeli tavuk dolma var. Evet evet. Yağmur yemekçilikte bugün nohut yahni var. Yağmur yemekçilikte bu cuma lahmacun var. Yağmur yemekçilikte püreli rosto köfte var. Yağmur yemekçilikte tavuklu türlü var. Yağmur yemekçilikte her gün olduğu gibi bugün de pirinç pilavı, bulgur pilavı, mercimek çorbası, spagetti, makarna var. Bu saymış olduklarımın içerisinden güzel bir menü yapabilirsiniz ve bu yapmış olduğunuz menü piyasanın çok çok altında. Evet evet. Yani bir yemekten %100 kar edecek o yetmek isteseydi %100 kar etmek için muhtemelen 400 liraya falan verirdi değil mi? 4 çeşit, 3 çeşit yemeği. %100 kar etmek isteseydi diyebilirdi. Hatta daha çok kar edeyim falan deseydi 300 liraya falan satardı. Olması da gerek yok. Yani yemek başı işte, yani benim tahminim ortalama %10 büyük bir kar marjıyla. Belki %5. 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering yemekçilikten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering yemekçilikte 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Efendim duyduğunuz gibi 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Ya. Yağmur Catering yemekçilikte ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Duydunuz değil mi? Ana yemeği, pilavı, salatası, limonu, biberi ve ekmeğiyle birlikte 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering yemekçilikte lezzetli, doyurucu ve ekonomik yemekler 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edebilir, bilgi alabilir, sipariş verebilirsiniz. İş yerlerinde tabii tot usulü servis de var. Instagram Yağmur Yemekçiliği takip et, mesaj yaz, direkt mesaj yaz, sipariş ver, bilgi al. Biz de geliyoruz, ayrılmayın. Buralardayız, hemen gelin.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: bugün cuma, cuma. Yazdık mı hayırlı cumalar mesajlarını? Cumamız mübarek olsun mesajlarını gönderdik mi? WhatsApp'tan, Instagram'dan, her taraftan böyle darladık mı? Cumamız mübarek, günümüz güzel. Tabii radyoyu açın mesela, bir de radyodaki de şey desin mesela. Kabe'de hacıları huder. Cuma ya, cumanın bir uhreviyatı var ya, o yüzden yani. Al eline kalemi, yaz Allah'ın adını. Mesela güzel olmaz mı? Olur, bence de olur ya. Tabii neden olmaz? Olabilir. Bak bunları bana sesli mesajla gönderebilirsiniz. Yani sesli mesajla böyle uhrevi şeyler gönderebilirsiniz. Sesli mesaj aç mesela, WhatsApp sesli mesajı. Aç bu sabah sabah sesli mesajı. Ya ben de hacıları kaydet gönder. Al eline kalemi. Kaydet gönder ya. Tabii canım, karşılıklı. Sadece hayırlı cumalar yetmiyor yani. Ha?
1: Aşkın yar deli.
0: Mehmet Kaya radyo başından. Günaydın, hayırlı bereketli cumalar herkese diyor. Bak bu bize özel, Mehmet Kaya'nın bize özel göndermiş olduğu mesajı. Günaydın, hayırlı bereketli cumalar herkese. Günaydınlar Mehmet Kaya. Hayırlı cumalar Mehmet Kaya. Bereketli cumalar Mehmet Kaya. Artık Mehmet Kaya'yı biliyorsunuz, direksiyon eğitmeni Mehmet Kaya. Güvenli sürüş eğitmeni. Direksiyon hocası, direksiyon öğretmeni. Öğretmenim, canım benim, canım benim. Öğretmen ya adamlar. Bu şarkıyı ona yazmışlar yani. Sen bir ana, sen bir baba, her şey oldun artık. Öğret direksiyonu, freni gazı, debriyajı. Mehmet Kaya. Bu arada İstanbul'dan, Ankara'dan, Aksaray'dan, İstanbul, Ankara arası, İstanbul, Mersin arası herhangi bir yere bir şey göndermeyi planlıyorsanız veya İstanbul, Ankara, Ankara, Mersin arası bir şeyler gelecekse oradan Mehmet Kaya'ya ulaşabilirsiniz. Aldığımız duyumlara, istihbaratlara göre Mehmet Kaya yollara koyulacak. Mehmet Kaya yollara koyulacak. Mehmet Kaya seyyah gibi dolaşacak, çeli gibi dolaşacak, çelebi gibi. Evet evet, aldığımız rivayetlere göre çok yakında Mersin'den çıkacak yola, Ankara'da verecek mola, sonra bir şekilde varacak İstanbul'a. Sonrasında tabii ki de İstanbul'dan çıkacak yola, Ankara'da verecek mola, tekrar dönecek Mersin'e. Hani kurye gibi kullanabilirsin.

gelirsiniz, bir şey gönderecekseniz falan. Ne bileyim, böyle bir yasaklı madde vardır taşıtmak istiyorsunuz falan. Olabilir, olabilir. Ne bileyim, böyle bir suç unsuru, suç aleti vardır. Bunu İstanbul'a götür kardeş, yapar. Ya da oradan bir şey ister. Mehmetciğim, duyduğum kadarıyla İstanbul'a gidiyormuşsun. Bana Tahtakale'den şey alabilir misin ya? Şu şeylerden var ya. Mehmet Kaya sefere çıkıyor. Gibi, önümüzdeki günlerde. Yıldız gibi. Kazasız, belasız, cezasız hayırlı yolculuklar olsun inşallah. Ramazan diyor ki, Temmuz 25'te oradayım kısmet olursa diyor. Bak 25 Temmuz'da Hollanda'dan Ramazan da Mersin'e geliyor. Ona da sipariş verebilirsiniz. Ramazancığım, Hollanda'nın neyi meşhur tam olarak? Ne bileyim, şöyle bir sarmalı içmeli böyle marihuana falan. Yıldız gibi. Ondan bizi ayarlayabilir misin ya? Çok değil lan, şöyle bir 5-6 ton olsa yeter. Ne olacak? Vallahi. Ne olacak yani, 5-6 ton ya, tamam şaka yapıyorum, abartım, o kadar değil. 3 ton olsa yeter, 3 ton şu sarmalık var ya böyle içi. Yok yani, oranın meşhurmuş diyorduk, bana da bir arkadaş söyledi. Yoksa benim ne işim olur? Hollanda'dan isteği olan varsa söylesinler Ramazan'a. Yaralarım. Ramazancığım, bak bizim köylü Kamil dayı diyor ki bize Hollanda'dan diyor inek getirsin diyor, 5 çift. Biz onları burada diyor şey yapalım diyor, çoğaltalım diyor, şey yapalım diyor. Hollanda neyini Mersin'leştirelim diyor, Mersin'e yozun. Çok değil yav, Ramazan 5 çift inek getireceksin, ne var? Niye dudağını büzüyorsun ya, 5 çift inek altı. Tabi canım ya. Adam damızlık kullanacak la, damızlık kullanacak. Güzel, 25 Temmuz'da Hollanda'dan Mersin'e geliyor. Var mı bir isteğin diyor. Ağın eli tutulmaz ya. Sen bize Hollanda'dan şey getsene ya. Biraz kara parçası getir oradan. Bir şehrin bir tanesi de bize. O şehri fethetmesine oraya bizim kendi adımızı koyalım. Hollanda'ya selamlar. Tolga Dünyası uluslararası bir radyo programı. Ayık olun ha. Abdülkerim radyo başında dün tam gider ayak mesaj göndermişti, bugün vakitlice. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, severek dinliyoruz diyor Abdülkerim Çolak. Sevgi dolu. Dinlersiniz tabii ya, böyle bir radyo programı nereden bulacaksınız? Tabii ki de severek dinlersiniz ya Abdülkerim. Tabii ki de ya. Abdülkerim. Tabii ki de dinlersiniz ya. Tabii severek dinlersiniz abi, böyle programı nerede bulacaksınız? Yıldız gibi. Abdülkerim. Abdülkerimcim, sana da hayırlı sabahlar. Abdülkerimcim, sana da hayırlı cumalar. Abdülkerimcim, var mı İstanbul'dan, Ankara'dan götürecek bir şeyin, gönderecek bir şeyin? Mehmet Kaya'ya söyleyelim, yardımcı olsun sana. Ne göndereceksin İstanbul'a? Limon mu göndereceksin? Kaç? 2 ton, tamam götürür. Ne yapacaksın? Ne, İstanbul'dan var mı bir siparişin? Mehmet gidiyor, gelirken eli boş gelmesin, İstanbul'dan bir şey götürsün sana. Abdülkerim. RS Servis'ten bütün meslektaşlarıma hayırlı cumalar olsun. Gözlerim hep... RS Servis, Abdülkerim Çolak, tüm servis şoförlerine hayırlı cumalar. Sen sar, senin de ben. RS Servis, Abdülkerim Çolak. Yıldız gibi, yıldız gibi. Evet ya, servis şoförleri candır. Baş tacıdır. Servis şoförleri. RS Servis. Abdülkerim diyor ki yok diyor, ben bir şey göndermeyeceğim. Beni götürsün abi diyor İstanbul'a. Mehmetciğim duydun. Duydun, giderken Abdülkerim'i götürebilirsin. Abdülkerim'le buluşun abi, götür onu. Artık İstanbul'a mı götürürsün? Başka nasıl götürmek istiyorsan. Abdülkerim gönüllü. Diyor ki beni diyor götürsün diyor. Bak Mehmet, götür bence. Ya bir değişiklik olsun, bu sefer de Abdülkerim'i götür. Değişik bir şey denemiş olursun. Değişik bir tecrübe olur senin için. Abdülkerim'i götür Mehmet. Götür. Götür. Tabii canım. Götür ya. Tamam anlıyorum, sen karşıcısından hoşlanıyorsun da. Değişiklik olsun bu sefer de. Bir de aynı demcin. Denemekte zarar ne olacak yani? Abdülkerim.

0: Amur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
1: Öyle değil ya. 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta ve ailesi işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız. Şimdi bir check edelim bilgileri. Yağmur Catering yemekçilik, sulu yemek ve kahvaltı salonu, bu okey miyiz, cepte mi?
0: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
1: Okey. Peki hem hijyenik, hem güvenilir, hem lezzetli, hem doyurucu, hem ekonomik Yağmur yemekçilik dedik mi? Bunları söyledik mi?
0: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering yemekçilik.
1: Burada da mutabız öyle mi? Bu da cepte yani diyorsun ha? Okey. O zaman şeyi de biliyor muyuz? İş yerlerine tabildot usulü servis imkanında da yine Yağmur Catering yemekçilik diyebiliyor muyuz ya?
0: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering yemekçilik.
1: Orada da mutabız. İş yerlerine tabildot usulü yemek servislerinde de yine Yağmur Catering yemekçilik diyebiliyor muyuz? İstemez. Peki, peki, şeyi de söyleyebilir miyiz ya? 3 çeşit yemek sadece 200 lira diyebiliyor muyuz? Ana yemeği pilavı salatasıyla.
0: Yağmur Catering yemekçilikte ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Bunda da mı mutabız? Bunda bu da mı okey? Peki... Cuma günleri yemeklerin yanında tatlı ikramımız var diyebiliyor muyuz? Tatlı ikramdır diyebiliyor muyuz? Yani cuma günleri 3 çeşit yemeğe sadece 200 lira ödüyorsunuz. Çeşit yemeğe 200 lira ödüyorsunuz. Onlar da size sütlaç ısmarlıyor. Bugün sütlaç. Haftaya pudingki olabilir. Başka bir gün irmik helvası olabilir. Yani diyor ki her cuma diyor yemeklerin yanında diyor tatlı ısmarlıyoruz diyor. Ya muhtemelen onlar sizi çok sevdikleri için şey de olabilir yani. Sadece yemeklerin yanında değil de ya bizi de ısmarla dersen yok demezler gibi geliyor yani. Şimdi gitseniz mesela. Mesela şimdi gitseniz Yağmur yemekçiliğe ya la kardeş bize de bir yemek tatlı ısmarlasan yala deseniz. Bence olur mu olur. Bence olur yani.

0: şey yapabilirsiniz. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir. Direkt mesaj yazabilirsiniz. Selamünaleyküm. Tatlı ısmarlıyormuşsunuz yazabilirsiniz. Yaz ne var ya? Ya hatta elini koka kalıştırma. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip et. Sor orada nedir abi? Biz evlere sipariş var mı? Kaç kişiliğe kadar sipariş getiriyorsunuz? Tabildot usulü kaç kişilik falan? Bunların hepsini yazın abi oraya. Ya şey de yazabilirsiniz ya. Cumali abicim, aziz mübarek, cuma günü yüzü suyu hürmetine. Abi ben açım, çok açım ama benim param yok falan yazın ya. Yahu ayıp ediyorsun, gel kardeşler ya. Abi valla biz garibanız ya. Abi diyorum ki, benim diyorum düğün var, bir yemek şey yapabilir misin düğüne? Abi bize biraz yardımcı ol ya. 1000 kişilik yemek ısmarlasan ya. 1000 kişilik yemek. O kadar da değil. Canlarım benim. Yağmur Catering Yemekçilik Tırmı Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri PTT yanında. Ama şey de yapabilirsiniz. İş yerlerine servis imkanı var ya. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin. Direkt mesaj yazın, bilgi alın. Unutmayın, 3 çeşit yemek 200 lira. Cuma günleri de her cuma tatlı hediye. Bugün sütlaç ama programın tekrarını dinleyeceğiniz gün irmik helvası olabilir, puding olabilir. Yağmur Yemekçilik'ten yemek yiyenlere afiyet olsun. Cumali Usta'ya hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Masaya yatır ekmek banye. Müşterilerine afiyetler olsun. Tek tek içme, oh mis gibi. Asalet kokuyor, bu adam çok tatlı, herkes bakıyor. Sevgili dostum Fırat radyo başındaymış. Fırat Bakar sabah sabah dediği gibi rüyasında mı gördün? Oğlum abdest aldın mı lan, abdestsiz cuma günü? Tanıyorsunuz değil mi Fırat'ı? Damarsa damar işte o kadar Fırat. Dibine kadar, içine sapına kadar. Neydi slogan? Damardan kalbe Fırat. Yok, o damardan değil aslında, başka bir şey. Neydi o, kulaktan mı da kalbe, ağızdan bir yerden. Anlatacağım birazdan anlatacağım. Fırat'ı araya sıkıştırmayalım. Reklamlar dinleyelim, sonra geniş geniş anlatayım. Uzun uzun anlatayım ben size. Detaylı
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabildot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: Bir zamanlar Yurtseven Kardeşler grubuyla çıktılar piyasaya. O zamanlar güzel şarkılar yaptılar. Sonra solo takılmaya başladı. Bas gaza aşkım, bas gaza gibi şarkıları, bom bom bom, çiki bom bom gibi şeyler yaptı. En son böyle bir şeyle çıkmış karşımıza. Gerek var mıymış bilmiyorum. Çok da şey değilmiş aslında ama. Neyse ki programda şarkıları ele alan, şarkılarla ilgili yorum yapan, sanatçılara not veren, hatta ve hatta efendim bilmem kimin şu günkü albümünden çıkan şöyle bir şarkı dinledik, dinleyeceğiz falan gibi değilim ama böyle bir karşıma çıkınca da söylemeden edemiyorum ya. Dikkatimi çekiyor. Hani böyle bir yorum yapasım geliyor nedense. Demek ki böyle bir aura var yani. Canlarım benim. Burası Mersin FM Radyosu.
1: Mersin FM.
0: 104.6. Tolga Dünyası programı.
2: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Günün son molasını verdik. Haftanın son programının son düzlüğündeyiz artık. Son düzlükten sonra inşallah haftayı bitiriyoruz. Önümüzde koca bir hafta sonu var. Kim bilir, belki koca bir hafta sonu değildir de hafta sonundan sonra önümüzdeki hafta belki banttan yayınlar dinleyeceksinizdir. Belki koca bir tatil vardır. Belki koca bir yaz vardır önümüzde. Tabii canım. Belki 2 günlük hafta sonu tatilinin sonrasında pazartesi günü kaldığımız yerden devam etmeyeceğizdir de. Hani belki siz programı banttan dinleyeceksinizdir de. Belki ben pazartesi itibariyle Kızgın Kumlardan Senin Sura atlayacağımdır. Belki de havuz başında limonata yudumlayacağımdır. Belki de Şensong'da güneşleneceğimdir. Şu anda Ankara'dayım, doğrudur. Ama belki de siz programın tekrarını dinlerken ben Akdeniz'in incisi, güneyin birinci, güzel Mersin'imizin Erdemli ilçesinin Çeşmeli mahallesinde o güneşin doğuşunun denize yansımasıyla, o sabahın erken saatinde özellikle Rus komşularımla beraber denize girip denizde sabahın böyle enerjisini hep beraber yaşayacağımdır. Ne bileyim yani. Her şey olabilir ya. Allah sağlık sıhhat ver. En son Fırat demiştik. Fırat'ı bilenler biliyor. Fırat'la damardan kalbe. Fırat'la damara damar işte o kadar. Fırat'ı bilenler bilir ya. Yani Mersin FM olalı birçok programcıyla tanışmıştır ama damga vuran birkaç isimden bir tanesidir Tolga. Tolga var, başka kimse yok. Fırat. Kim Fırat kim ya? kimsin lan? Sen kimsin lan? Fırat bakar ya namıyla beraber. Bakan Fırat. Fırat'ı biliyorsunuz efendim. Fırat da benim gibi mesleğe çok küçük yaşlarda, çok eski yıllarda başlamış. Fırat da Mersin'de yıllar öncesinde tanışmış. Yılların sonunda sorun mesela, deyin ki

Tolga'cığım, siz de ömrünüzün yarısından fazlasını verdiniz. Sen ne oldun değil? Hiç bak evde program sunmaya da 3 kuruş. 3 kuruşa iş. Fırat ne oldu değil? Fırat da radyo patronu oldu. Hani bu teamül böyledir ya mesela. Bir çocuk verirsin kasaba mesela. Kasapta çıraklık yapar. Mesela çalıştığı kasabın adı ne olsun mesela? Kasap Rıfkı. Yarın bir gün kasap çırağı kendini geliştirir. Öz Kasap Rıfkı diye böyle isim yapar. Tabii böyle. Bu iş böyledir yani. Tabii. Mesela tantuncu da çalışır bir tanesi mesela. Mersin tantunu şey olunca da Öz Mersin tantunu olarak bir yer açar. Fırat da Öz Mersin FM'i açtı. Öz Akil. Yok. Yok, şimdi Tolga'nın program yaptığı radyoda ekmek yiyemeyiz diye Mersin'in ilçesine gitti. Silifke FM'i aldı. Silifke FM'de emek vermeye devam ediyor. Ekmeğini oradan çıkartıyor. Sadece Silifke FM yetmez dedi. Bir de Anamur FM'i aldı. Yarın bir gün bu böyle gider. Mut FM, Gülnar FM. Böyle gider. Siri Aydıncık FM, Erdemli FM, Çeşmeli FM, Radyo Çeşmeli. Olur. Adam Holding patron. Sabah sabah dinliyorum diyor. Hani bu şey olur ya. Hani büyük takımların teknik heyeti vardır. Böyle bazen küçük takımlara giderler izlemeye. Oradan böyle çocuklardan bakarlar, futbol oynayanlardan. Bak bu iyiymiş, bizim takıma transfer edelim falan. Fırat'ın kafası da o hesap yani. Fırat'ın kafası da o. Dinleyeyim bakayım ya. Tolga'da iş varsa transfer ederiz olmazsa. Bonservisi neyse veririz. Yani. Ama işte şey var tabii. Sözleşme yapmak lazım. Para lazım. Yok ya, şimdi ben her ne kadar burada sizi şey yapsam da, gerçekleri saklasam da, Fırat da biliyor. 3 kuruş halleder bu işi. Tolga'cığım 5 kuruş vereyim mi? Fırat ya. Fırat ya, 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl değil ha, 30 yıla yakın süredir bir şeylik var yani. Hani derler ya, bir insan 7'sinde neyse 70'inde odur falan diye. Vallahi Fırat'ın 7'sini bilmiyorum, 70'ini de bilmiyorum. Ama 17'sini biliyorum, şey diyebilirim. Fırat ya, işte bildiğiniz Fırat. 7'sinde neyse 47'sinde o diyebilirim yani, anlatabildim mi? Öyle yani. Bir program var. Damardan kalbe. Hani böyle kalbe giden yol mideden geçer falan gibi bir duyum şeyi var ya. Bu da şey diyor. Kalbe giden damardan geçer. Ben damardan girerim falan. Giriyor mu diye sorun, şahidim. Çok girmişliği var. Ben şahit. Damardan. Kalbe doğru gidiyor böyle yani. Fırat ya, işte bizim Fırat. İşte görüyorsunuz bak, hayat bizi ne hale getirdi. Bak Fırat'ı Mersin merkezden Silifke'ye, Tolga'yı da Ankara'ya böyle. Ama buluşma noktamız yine aynı, Mersin efendim. Yani büyük olasılıkla benim tahmin ettiğim kadarıyla önümüzdeki süreçte, önümüzdeki yıllarda Allah ömür verirse ben yine sanırım Mersin'e geleceğim. Mersin'de emek vermeye devam edeceğim. Tepe Medya gruba gideceğim ama Fırat'la orada kalmaya devam eder. Ya ben de yarın bir gün varımı yoğumu her şeyimi satıp da küçük bir balıkçı kasabasına yerleşmek istersem Silifke'yi tercih ederim de. Hayır, satacak bir şey yok. Neyi satabilirim? Bir de müşteri çıkmaz herhalde yani. Yani şu hayatta bir dikil ağacım bile yok diye üzülmeyeceğim. Bir dikil ağacım var ama sadece bir o var. Başka bir şey yok. Bir tane var. Bir dikil ağacım var. Başka da bir şey yok yani. Fırat bakar. Peki. Silifke'ye de selam olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Yani normalde biraz daha düzgün konuşmam lazım. Evet, buradan sevgili Fırat Bakar beyefendiye sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Adam potansiyel patron adayı ya. Neden olmasın? Belki yarın bir gün ses tellerimde bir sıkıntı olur. Ne bileyim ya, üretemem artık. Eskisi kadar komiklik yapamam, şov yapamam, çaptan düşerim. Hani giderim, merhabalar Fırat Bey, beni işe alır mısınız? Bu işler böyle şimdi, bugünlerde değil ama bundan 100 sene öncesinde hani böyle ortamı titreten böyle büyük sesler vardır ya mesela. Hani böyle en lüks yerlerde çıkar, mükemmel bir ömür sürmüştür ama artık yaşı geçmiştir. Yani artık 40 sene meslek yapmıştır. Artık böyle mesleğinin son günlerinde mahalle arasında böyle meyhaneye gider. İşte orada söyleme. Böyle güzel günlerde. Biz İbrahim Tatlıses'ten bekliyorduk bunu. Adam 9 kere meydan okudu ölüme. Hala sahnelerde, hala kazanmaya devam ediyor. Benim de sonum onun gibi mi olacak? Yoksa şey gibi mi olacak bizim coşkun?

Program bugün şey gibi olmuş ya, böyle pilav günü olmuş. Eski dostlar falan geliyor, böyle kabul günüm gibi bir şey harbiden. Hani sanki böyle jübilemi yapıyormuşum da son programımmış gibi oldu. Tabii canım ya. Mehmet Kaya var biliyorsunuz eski dostlardan. Onun mesajı. Fırat Bakar var biliyorsunuz eskilerden. Fakat Fırat Mehmet'ten daha eski. Onu söyleyeyim de bir parantez açayım. Ali Uludağ var. Ali Uludağ. Fakat Mehmet Kaya ve Fırat Ali Uludağ'dan daha eski. Ali Uludağ daha yeni yaşının şurasında olsun olsun en fazla. 5-10 senedir yani Ali Uludağ. Şimdi ne kadar tanışırsak o kadar mesajı okuyacağım. Mesela Ali Uludağ'ınki çok az ya. Günaydın demiş. Ali'ye selamlarımızı gönderiyoruz. Günaydın hocam, hayırlı cumalar diyor. Hocam derken, yani hoca var, hoca var. Şimdi hoca derken ne hocası? Şu en son Yılmaz Erdoğan Ninci Taneleri'nde yaptığı gibi edebiyat hocası mı? Dağlar ve dağlar ayrı yazılır, kil yazılır. Orada nokta. Ya da ne bileyim Mehmet Kaya gibi direksiyon hocası mı? Ki sen benden daha o konularda profesyonelsin. Ya da Cübbeli Ahmet Hoca gibi şey mi? Zinhar haram, zinhar. Zinhar, abdest alırken şunu yapacaksın, sonra sağ ayakla. Eğer sola çıkarsan zinhar. Bazur hocası mı? Şimdi Fırat bana hocam dese benden öğrendiği şeyleri sayabilirim. Yani ne öğrettim ona? Şey öğrettim, bir o vardı, bir o evet, öğrettim. Baya şeyler var, evet. Öğrettim, baya şeyler var. Hocam diyebilir bak. Şimdi Fıratçım, karşı cinsle karşı karşıya geldin, önce göz teması kuracaksın. Göz göze geldikten sonra hemen böyle bir yakınlaşmak suretiyle sonra direkt kendine... Sonraki aşamalarda... Sonraki aşamalarda Fıratçım şöylesine bir uzun... Günaydın Ali Luda. Hayırlı sabahlar. Sabah şeriflerin hayır olsun inşallah. Yeğenim Caner var. Yeğenim Caner. Saçmalıoğlu Caner. Fıratçım hani biz seninle eski dostuz, eski arkadaşız ya. Çok eskiden beri tanışıyoruz ya. Bak Caner'le de senden eski olmasa da bayağı eski tanışıyoruz. Lan ben bunun kibresiyim. Gözünde canlandırsana. Koskoca bir adam. Bak senin boyunda. Böyle senin gibi cüsseli bir adam böyle, tamam mı? Hani düşmana göster çek, tamam mı? Yani birinden böyle bir tahsilat falan yapmak istersen, sıkıntı yaşıyorsan Caner'i göster böyle. Selamünaleyküm desin, çıksın yeter. Böyle bir adamdan bu kocaman lan. Tabii canım ya. Elleri var na bu kadar. Bir rivayete göre eli büyük olanın... öyle bir şey var ya canım. Böyle bir adamın kivresiymişim ben. Yani bundan yıllar öncesinde. Hani dün söyleyecektin Caner, kaç yıl oldu oğlum? Sen kaç yaşında sünnet oldun şimdi? Kaç yaşındasın? Yani kaç yılında sünnet oldun sen? Şimdiki yıldan onu çıkartalım, yaşını çıkartalım. Caner'cim, sen okumuş etmiş adamsın, mürekkep yalamış adamsın. Tam olarak kaç yaşındaydın sen? Boyun kaçtı, kaç santimdi? Yani ben hatırlamıyorum.

Fırat, görüyorum bu kader bize Caner Saçmalıoğlu'nun kivriliğini de yaptırdı. Adam kocaman. Yani bu bizim yaş aldığımız gerçeğiyle beraber artık bizim şeyimizi de bitti anlamına geliyor. Bizim şeyimiz, devrimiz bitmiş artık. Caner'ler falan piyasada yani. Muhtacım içmeye gam senden bilir. Yakında evleniyor Caner. Sağduş diyor, olur musun? Titreten bir şey var. Şey mi diyorsun? Fırat'ta anlattığım gibi. Şimdi Caner'cim öncelikle düğünden sonra. Ya da şey yapalım, ben kavuğumu Fırat'a vermiş olayım, Fırat sana anlasın. Ama Fırat o kadar kibar değildir. Fırat şey der, vallahi Caner'cim öncelikle böyle kapıya tekmeyi bir koyacaksın da. Tamam mı? Sonra saçından şöyle tutacaksın, tamam mı? Böyle alacaksın onu. Günaydın abim diyor Caner. Gel abi artık Mersin'e diyor. Vallahi ben arada gelip gidiyorum da seninle görüşemiyoruz. Senin ajandan dolu. Bak biz evlendik, barklandık, çoluk çocuğa karıştık, artık düz bir hayat yaşıyoruz. Ama sen şimdi hızlı hızlı yani. Sen şimdi tam da böyle kelebek gibi uçma dönemindesin. Kelebek gibi uçtuğunu tahmin ediyorum da arı gibi onu bilemiyorum. Geliyorum Mersin'e Caner'cim. Seni bulmak, seninle buluşmak. Bak Ferdi abine sor. Ara Ferdi abini ya. Ferdi abi. Tonga abi buradaymış, haberimiz olmadı falan de. Ferdi abinle görüşüyoruz yani. Ferdi abisi. Caner'in Ferdi abisi. Ferdi apaydım. Bin bir çeşit. Mahallemizin çocukları bunlar hem ya. Yani şey diyebiliriz. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yan yağmur. Selam olsun sevgili

Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Gel vatandaş gel, 200 lira 200 lira 200 lira Yağmur Catering yemekçilikte bol bol ye, az az öde, 3 çeşit yemek sadece 200 lira.

gel vatandaş gel. Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği pilavı salatası, limonu biber ekmeğiyle beraber hepsi birden sadece 200 lira. Gel vatandaş gel. Yağmur Catering Yemekçilik'te bol bol ye, az az öde, karnını doyurana kadar öde. Tabildot usulü yemek sadece 200 lira. Üstelik cuma günleri yemeklerin yanındaki tatlı da ikram. Yani şöyle 3 çeşit yemek 200 lira, yanında tatlı da ikram. Ya ikram mı dersin, hangisi hoşuna gidiyor? Bak beleş diyebiliriz. Yağmur Catering Yemekçilik'te sütlaç beleş. Yağmur Catering Yemekçilik'te sütlaç bedava. Yağmur Catering Yemekçilik'te sütlaç hediye. Yağmur Catering Yemekçilik'te babamızın ayrına sütlaç dağıtıyoruz diyor. Daha ne olsun ya. Vay vay vay vay vay. Cumali ustam hoş geldin. Gel böyle bir sütlaç yapsana. Otur be şöyle. Sütlaçlar, irmikler, tatlılar, yemekler. Yaptığın yemekleri ucuzlayarak, güzel kaliteli yemek sunarak. Vay vay vay. Vay vay vay. Ya Allah'tan program ulusal değil. Yani duysaydı bunu Sefo'ya demet mahkemeye verirdi. Harbiden demir parmaklıklar ardında sürüm sürüm sürünürdüm. Şarkımızı ne hale getirdi, şuna bakar mısın? Zaten reklam olarak satmışlar. Domino's'a satmışlar. Ben de Yağmur Yemekçiliğe şey yapayım. Vay vay vay. Yağmur Yemekçiliği. Peki gelin size şöyle güzel bir menü yapayım. Bugün ne yiyeceğiz derdinizi bir ortadan kaldıralım. Bak kuru fasulye pilav nasıl olur, vazgeçilmez değil mi? Harbiden var. Bak Cumali Usta'nın kuru fasulyesi iyidir, güzeldir. Bu sıcaklarda kuru fasulye yenmez falan demeyin. Bu güveçte kuru fasulye. Bu Cumali Usta'nın özel spesiyali. Bu yiyenin pişman olmadığı, yemeğinin bir pişman olduğu bir kurudan bahsediyorum. Kuru fasulye. Yanına pirinç pilavı. Yanına cacık, limon biber ve ekmeğiyle birlikte sadece 200 lira. Bak ekmeğini böyle banıyorsun böyle. Biraz böyle pul biber döküyorsun böyle, var ya Allah'ım izniyle. Kuru pilav, cacık, limon biber ekmeğiyle beraber sadece 200 lira. Üstelik cuma günü yanında sütlaç da ikram. Başka eller bilmiş. Yağmur Catering Yemekçilik'te püreli rosto köfte. Püreli rosto köfte, yanında bulgur pilavı. Yanında salata, limon biber ve ekmeğiyle birlikte sadece 200 lira. Ve bu cumaya özel yanında sütlaçta ikram. Yağmur Catering Yemekçilik'te lahmacun var, lahmacun. Tadına doyamayacağınız müthiş lahmacun. Yanında mercimek çorbası. Yanında ayran, limon biber ekmeğiyle birlikte ve maydanozuyla birlikte. Lahmacunun arasında maydanoz olacak tabii, değil mi? Hepsi birden sadece 200 lira. Ve yemekten sonra da tatlı ikram. Yağmur Catering Yemekçilik'te günün yıldızı sebzeli tavuk dolma. Yanında spagetti makarna. Yanında yoğurt, limon biber ve ekmeğiyle beraber sadece 200 lira. Ve yemekten sonra da sütlaç ikram. Her cuma bir tatlı ikram ediliyor. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin. Direkt mesaj gönderin, bilgi alın. Ya biz de iş yerimize sizin yemek getirmenizi istiyoruz, nasıl yapacağız falan diye sorun. Bir de şeyi sorun. Ya cuma günleri yemek tatlı dağıtıyormuşsunuz, biz gelsek bize de verir misiniz falan diye. Tabii canım, Instagram'dan yaz git ye. Ya Instagram'dan yazamıyorsan da oralardan geçiyorsan, selamünaleyküm, sabah radyoda duyduk, her gelene tatlı dağıtıyormuşsunuz. Bize de oradan 3 tane versene sütlaç, şurada bir yiyelim ya. Bir sütlaç yiyelim, bir çay içelim, bir tanışalım, kaynaşalım dostumuz. Yağmur Yemekçilik. Tırmıl'da. Instagram Yağmur Yemekçilik, takip et.

0: Ay Tolga, harikasın ya.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
2: Reklam tanıtı.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
5: SML Restorant ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 45 90.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restorant ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
7: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
8: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunuyor.

0: geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
2: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift0.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma. 0538 988 30 çift0.
4: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
5: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
4: Renault Dacia Gürsoy Grup.
6: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com. Mersin.
7: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
8: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

ve açık büfe kahvaltı, sulu yemek, tabildot ve ızgara çeşitleriyle Tırmız Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde olan Yağmur Ketrik Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor.

0: Başlıyor Tolga Dünyası, başlıyor.
1: Herkesi zalim, kendini alim.
0: Herkesi zalim, kendini alim bile hissetmen normal.
1: Senin gibiler için özel idman.
0: Çünkü dışarıda senin gibiler için özel idman yapıyorlar. Seni huyundan, seni soyundan. Canlarım benim, günaydınlar olsun. Canlarım benim, hayırlı sabahlar olsun. Canlarım benim, sabah şerifleriniz hayır olsun. Canlarım benim, güne Mersin FM radyosunda.
2: Mersin FM.
0: Tolga Dünyası ile başlayanlara.
3: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Hayırlı sabahlarınız olsun.
1: Ulaşma.
0: Sabah şerifleriniz hayır olsun. Gününüz aydın olsun. Canlarım benim, uyanmakta sorun yaşayanlar, yataklarından kalkanlar ama ayakta uyuyanlar, ya beş dakikada ya diyenler, gece çok geç yattığı için sabah erken uyanamayanlar, ama sabah uyandığında çok uykusu olduğundan ötürü akşam var ya beşte geleceğim kafamı koyup yatacağım hani. Böyle demeyin, sabah bu saatlerde alınan kararların hiçbirisi uygulanmıyor, zaten uygulamayın. Çok sağlıklı bir ruh halinde ve çok sağlıklı bir kafa yapısında olmayabilirsiniz. Benim için söz konusu değil bu. Çünkü ben her gece erken yatarım, her sabah erken kalkarım, bir yumurtayı sütle çarparım. Canlarım benim. Tabii tabii, benim gibi bak bu saatte, günün şu saatinde benim gibi enerjik, benim gibi zıpkın gibi, fişek gibi, dipçik gibi, benim gibi neşeli eğlenceli olmak için iki alternatif var. Bir, gece sabaha kadar uyumayacaksınız, şu an enerjiniz tamam olacak. İki, 7'de değil de 6'da belki de 5'te uyanacaksınız. Erken kalkıp yol alacaksınız. Erkenden yollara koyulacaksınız. Canlarım benim, merak etmeyin. Siz de çok kısa bir süre içerisinde, yani bir iki saat falan değil, bir saat falan değil, yarım saat, 10-15 dakika içerisinde bu kıvama geleceksiniz. Merak etmeyin, ben enerjimi sizlere yollayacağım, merak etmeyin. Günün şu saatinde bu frekansa tesadüf ettiyseniz, enerji istiyorsanız, doğru yerde, doğru frekansta, Mersin FM Radyosu'nda Tolga Dünyası dostlarım.

0: Canlarım benim 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
0: Efendim duyduğunuz üzere sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik. Yani bu programı dinlediğinizde sabahın neşesini, enerjisini, sabahın o size lazım olan vitaminini aldığınız gibi. Aynı zamanda size bir de güzel çorbanın adresini veriyoruz. Sabahın bu saatinde. Belki de soğuk bir Mersin sabahında. Belki de içiniz üşürken şöyle kemik suyuna müthiş bir mercimek çorbası. Kim reddedebilir ki? Bakınız kemik suyuna diyorum. Yani kısık ateşte tam 12 saat boyunca kaynatılan kemiğin suyundan. Evet evet mercimek çorbası diyorum. Üzerinde böyle tereyağlı sosu diyorum. Yanında limonu biberi ekmeği diyorum. Öyle güzel bir mideniz bayram etsin şenlensin diyorum. Güne güzel bir mercimek çorbasıyla başlamak için Yağmur yemekçiliği seçin diyorum ya. Evet evet. Evet evet. Sabah kahvaltısında ve çorbada iddialı Yağmur yemekçilik. Nitekim Yağmur yemekçiliğin tam ünvanı Yağmur yemekçilik ve kahvaltı salonu. İşte bu kahvaltı salonunda tabii ki de mercimek çorbası fixtir vardır. Ama dileyene böyle tost olabilir, kaşarlı sucuklu. Dileyene menemen olabilir, soğanlı soğansız. Dileyene sucuklu yumurta olabilir. Dileyene böyle zeytinli, peynirli, ballı, tereyağlı, kaymaklı kahvaltı falan olabilir. Yani siz yeter ki gidin Yağmur yemekçiliğe, vallahi biz açız deyin. Siz Yağmur yemekçiliğe gidin, vallahi kahvaltı yapmadık deyin. Bakınız günün şu saatinde belki sizin afyonunuz patlamamış olabilir ama Yağmur yemekçiliğin hem çayı hem çorbası hem kahvaltısı hazır. Sizi bekliyorum. Yağmur yemekçilik. Tırmız Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri PTT yanında. Yağmur yemekçilik. Bir telefonunuzla her an her yerde. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edin. Tabii otosunu servis de var ha. Böyle düğün, nişan, cenaze, toplu yemek organizasyonlarınızda da çözüm ortağınız ha. Tek rakibimiz anneniz diyor ha, ona göre. Canlarım benim. Burası Tolga Dünyası. Ne durumdayız? Oluyor mu ufaktan böyle? Hani bundan ortalama 15 dakika öncesinde bıraksalar biraz daha yatarız ama şu an yatmazsınız değil mi? Hani öyle oluyor ya, belli bir dakika böyle hakikaten uyku ağır basıyor. Belli bir dakika, belli bir zaman dilimi içerisinde hakikaten yataktan kalkmak istemiyoruz ama belli bir zaman sonra da yok ya. Ne yatacağız baba, işimiz gücümüz var ya. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Güne neşeli enerjik başlamanın eğer ki birinci yolu sıkı bir kahvaltıysa, ikinci yolu da besmele ile başlamaktır. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi lalü lazim ya Allah ya bismillah.

Peki kimler şu anda kalktı, kimler uyandı, kimler yol aldı, kimler güne Mersem'de Tolga Dünyası'na başlıyor? Kimler şu anda bu radyoya kulak veriyor? Kimler şu anda bu programa kulak veriyor? Kimler bizimle? Tolga Dünyası'nı kimler dinliyor? 0546 977 8432. İnsanlık için küçük ama ikimiz için büyük bir adım atmaya ne dersiniz? Tolga Dünyası'nı kimler nereden dinliyor? 0546 977 8432. Hadi ilk adımı, ilk mesajı sana at. Tolga Dünyası'nı kimler nereden, kimlerle dinliyor? 0546 977 84 32 kaydet numarayı yolla gel.

Tamam mıyız, mutabık mıyız? Numara kaydedildi mi? Canlarım benim, burası Mersem Radyosu Tolga Dünyası programı. İlk adımı siz atın. 0546 977 8432. Hadi o zaman numarayı kaydedin, günaydın yazın gönderin. Hadi o zaman numarayı kaydedin, hayırlı sabahlar yazın gönderin. E hadi o zaman numarayı kaydedin, sabah şeriflerimiz hayır olsun yazın gönderin. E hadi numarayı yazın, kaydedin, selamun aleyküm yazın gönderin.

0: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

Konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.

0: kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
3: Su hayattır. Su hastanesi.
4: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
3: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
9: Şu anda Tolga Dünyası'ndasın.

Acaba böyle şarkılar yayınlanınca mı yaz geliyor, yoksa yaz gelince mi böyle güzel şarkılar yayınlanıyor bilmiyorum ama hani uzun süredir yaz gelsin yazı özledik, biz yazsız yapamıyoruz, yaz bizim için her şey diyenler, işte o çok istediğiniz yaz çoktan geldi bile. Mersin FM Radyosu, bölgenin en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo istasyonundasınız. Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo programı Tolga Dünyası'ndasınız. Eşi benzeri alternatif rakip olmayan bir radyo programı. Ne de olsa nevi şahsına münasır radyo programcısı Tolga'nın dünyası ya. Canlı yaz mevsiminde, bu harikulade yaz gününde sizler bu sıcaklarda sıcakla mücadele edip de çalışanlardan ya da iş yetişmeye çalışanlardan mısınız? Şu anda direksiyon başında olanlardan mısınız? Hani böyle kış boyunca yaz gelsin, yaz mevsiminin sıcağında esmiyor, esmiyor diyenlerden misiniz? Ya da sıcak çok sorun değil de kardeş nem çok nem diyen, ya da yaz gelince işleri bereketlenenlerden, işler açılanlardan mısınız? Yani şu anda hani biz kışın sürekli şey dedik, sıcacık yataklarından çıkıp da yola koyulmak zorunda olanlar diye. Ya şimdi serin yatak diye bir tabir yoktur ama şey diyebiliriz ya. Ya gerçi teknolojilerde de şu anda yollarda dinleyenlerin, yani tam camdan böyle güzel hava geliyorsa cam açıktır. Camdan güzel hava gelmiyorsa klima vardır. Evlerde de aynı şey geçerli yani. Ya esmiyorluk bir şey yok abi. Kapalı alanlarda klima baba. Dayan klimaya baba. Dayan klimaya. Yalnız unutmayın, tatlı tatlı klima açmanın acı acı elektrik faturası olur. Onu da söyleyeyim de. Demeli demeyin yani ha. Canlarım benim. Canlarım benim. Ne güzeldi mi ya? Vallahi bak, harbiden güzel bak. Sonbahar mevsiminde de Tolga Dünyası. Kışın soğuğunda, yağmurunda, çamurunda, yazında da Tolga Dünyası. Sonrasında ilkbaharın o güzelliğinde, çiçekler açarken, kuşlar öterken de Tolga Dünyası. Yaz mevsiminin şu sıcağında da yine Tolga Dünyası sizlerle. Yani yılın 12 ayı olmasa da, yılın 365 gün olmasa da en azından yazın şu ilk zamanların ilk günlerinin tadını çıkarttığımız anlarında da yine Tolga Dünyası sizlerle

0: ben şu mevsiminde, bu mevsimin bu sıcağında çalışmaktan asla gocunmuyorum. Çünkü ben işimi severek yapıyorum. Tabii ki de işimi severek yapmış olmanın vermiş olduğu bir mutluluk var ama bunun yanı sıra tabii ki de programımızın bir sponsor olunca, bir akar olunca, bir gelir olunca insan bir kat daha mutlu olabiliyor ya. Yani şu an bana sorsanız, yani şu an gerçekten nasıl bir motivasyonla erken kalkıyorsun, yol alıyorsun, bizi böyle güne hazırlıyorsun diye sorsanız, tabii ki de işimi severek yaptığım için diyebilirim. Ama karar ver, son kararın ne diye soracak olursan, ya bu işten para kazanıyorum, ekmeğimi bu işten çıkarıyorum da diyebilirim. İkisinin arasında bir karar vermek zorundasın diye sorarsanız çok zorlanırım ya. Şimdi bir yandan para kazanmak önemli, hayatımızı idame ediyoruz değil mi? Yani sonuç itibariyle, yani ben taşmayacağım yani sonuçta böyle benim de bir kazancımı sağlamam gerekiyor. Günümü kurtarmam gerekiyor. Yani bir emeğimin karşılığını almam gerekiyor. Bu cepte. Ama diğer tarafta böyle para kazanırken yaptığı işten mutlu olmayanlar var. İşte ben onlardan değilim. Bak bir yandan hem severek yapıyorum. Hem seviyorum hem seviliyorum aynı zamanda. Hem para kazanıyorum aynı zamanda para kazandırtıyorum. Bu söylemi kim anlar? Bu söylemi tabii ki de...
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Win-win sistemiyle yapıyoruz. Kazan kazan sistemi. Şöyle oluyor olaylar. Benim programım seviliyor, beğeniliyor, tercih ediliyor, dinleniyor. Böyle olunca firmaların dikkatini çekiyor. Böyle olunca 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering yemekçilik işletmesi Cumali Kırmaz Usta'nın dikkatini çekmişiz ki hemen bize ulaşmış, gel görüşelim, sözleşme yapalım demiş. Programına sponsor olalım, seni destekleyelim demiş. Programımıza destek sunmuş, destek sağlamış. Ve sonuç itibariyle bu desteğin karşılığında da bizim burada şey dememiz gerekiyor. Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız. Evet. Yağmur Catering yemekçilik. Bildiğiniz restoran arkadaşlar. Bildiğiniz lokanta. Tek farkı biraz daha böyle endüstriyel. Biraz daha sanayi tipi. Biraz daha böyle toplu yemek organizasyonu. Biraz daha böyle çömçe şeyi böyle. Kazan kazan kocaman. Yemekçilik işte ya. Tabii canım ya. Yağmur kedi. Aslına baktığınız zaman yağmur restoran da olabilir. Yağmur lokantası da olabilir ama yağmur yemekçilik biraz daha böyle şeydi mi ya? Genele hitap ediyor. Halka hitap ediyor. Yağmur yemekçilik biraz daha böyle şeydi mi ya? Hani böyle her bütçeye uygun. Yağmur yemekçilik biraz daha böyle şeydi mi ya? Tadı damağınızda kalacak lezzetler.

0: yazar. Yağmur catering dediğimiz zaman da toplu yemek organizasyonları. Yağmur catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur catering yemekçilik.
0: Evet evet, sulu yemek ve kahvaltı Yağmur catering yemekçilikte. Şimdi sulu yemek dediğimiz zaman içerisinde birçok ürün geliyor. Kuru fasulyenin kurusu, tazesi. Ondan sonra lahmacunu, içli köftesi, mantısı, çorba çeşitleri, pilav çeşitleri, yan ürünler, ikramlar, bunların hepsi ve daha fazlası. Yani bir restoran ve lokantadan aradığınızın daha fazlası Yağmur Catering yemekçilikte hizmetinizde. Yağmur Catering yemekçilik, Tırmıl Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri PTT yanında. İş yerlerine tabildot usulü serviste, yine Yağmur Catering yemekçilikte.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering yemekçilik.
0: Yağmur Catering yemekçilik, Tolga Dünyası'nı gururla sunar.

Tabii her geçen aslında her geçen yıl bu içinde bulunduğumuz çağ, içinde bulunduğumuz şey ne derler, yüzyıl, içinde bulunduğumuz asır birçok şeyi değişkenliği gösteriyor ama artık o kadar çok hızlı ilerliyor ki değişim. Yani her yüzyıl bir değişim, ondan sonra her yıl bir değişim, her ay, her hafta, artık her gün, her saat bir değişimle karşı karşıyayız. Asrımızın, yılımızın, ayımızın, günümüzün en hızlı gelişen teknolojisi tabii ki de internetle beraber şu an günümüze damga vuran yapay zeka. Yapay zeka her yerde arkadaşlar. Tabii yapay zeka destekli telefon aramaları, call center'lar, yapay zeka destekli robotlar, yapay zeka destekli makinalar. Yapay zeka hayatımızın her alanında. Özellikle yapay zekanın cevapladığı sorular var. Biliyorsunuz en yaygın olan

var. Ondan sonra diğer uygulamalar var biliyorsunuz. Onlardan çok destek alınıyor. Yani işte yemek yapımından çamaşır yıkanmasına, işte ütü yapımından çamaşırları kurutmaya kadar. Hatta o kadar ilerlemiş ki yapay zeka vizyonu artık şey yapanlar varmış ya. Ben duyuyorum, şaşırıyorum. Psikolojik destek alan varmış. Şey deniyor, merhaba yapay zeka, da cevap veriyor. Psikolojim bozuk, ne yapabilirim falan.

0: Ama diğer tarafta da biz insanoğlunun yarattığı, yaratmak kötü bir kelime ama biz insanoğlunun geliştirdiği adı yapay zeka. Yapay ya, adı üstünde yapay. Yani şimdi bir tantuni yemek var. Tantuni baba böyle eti güzel yapacaksın, ekmeği banacaksın. Üzerine be, ooo mükemmel bak. Gerçek. Yani real gerçek. Bir de yapay var. Yapay nedir abi? Kandırmaca. Yapay yani yüzeysel. Tabii ki de orijinali gerçeğe daha tadı değil mi? Zeka da öyle değil mi sizce ya? Yani şu an bakınız karşınızda kanlı canlı zeka sahibi, ortalama insan zekasının biraz üstüne zekaya sahip bir adam sizinle konuşuyor yani. Algoritma yok, bir şey yok alabildiğine. Tabii canım, real zeka, kendi geliştirebilen bir zeka. Ama diğer tarafta bir yapay zeka olsa, herkese merhabalar, nasılsınız, program başlıyor, günaydın hepi. Yani şey yapıyor arkadaşlar, yani dünya genelinde, sadece Türkiye'nin, dünya genelindeki insanların arattırdığı şeylerden sana done sunuyor. Sadece araştırmaya bir, anlatabildim mi? Hızlı bir şekilde ama. Yani şimdi nasıl bir zeka sahibi bir insan? Yani şu an af buyurun, aranızda varsa böyle insanlar. Teşbihte hata olmaz. Ya hakikaten yani nasıl bir durumdur ki? Hani böyle arayayım bir merhaba yapay zeka, benim psikolojim bozuk ya. Gibi böyle bir sohbet, o da size cevap veriyor. Tabii dediğimiz gibi derliyor böyle bir şeyleri. Daha önce elindeki bilgileri, dünya genelindeki böyle internet portalındaki ağ üzerindeki, ağ diyorlar buna. Ağ üzerindeki bilgileri derliyor. Sana diyor ki hayırdır kardeş neyin var? Tabii ki de hayırdır kardeş neyin var demiyor. Yani halbuki beni arasanız, bir sorunum var deseniz, ben derim hayırdır kardeş ne oldu ya lan? Ne oldu ya lan kardeş? Ben yani bilmiyorum, yapay zekalar, bunu deneyeceğim bir ara. Yapay zekaya söyle, vallahi kafam bozuk canım, sakın ya diyeceğim. Bakayım ne cevap verecek. Şey mi oluyor acaba ya? Merhaba yapay zeka. Berkecan beni terk etti ve çok mutsuzum şu anda, ne yapmam lazım falan mı diyor? Yapay zeka oraya doğru gidiyor. Hatta şeyler var, fark ettiniz bilmiyorum, yapay sevgililer var. İşten çıktın, canın mı sıkıldı, ben senin yapay sevgilin. Allah'ım ezirgin. Ya bizim gençliğimizin ilk yıllarında şey vardı biliyorum. Ne diyorlar buna? Şu an ayıp olur diye söyleyemeyebilirim ama yapay şeyden şey düşünün. Bisiklet lastiğinin de tabii ki de cevap vermiyordu. Tabii ki de konuşmuyordu. En güzel özelliği hayır demiyordu. Ne istersen. Ben şöyle de diyebiliriz. Ağzı var, dili yok. Benim gençliğimin... Lan var ya, gülümseyenler var ya şu an. Ama şu an yani hakikaten hani kadındırdır demek istemiyorum. Bu hakaret arz ederim bunu da. Yani kadınlardan şikayetçi olan erkeklerin istediği bir şey. Düşünsenize bir kadın var. Bir kadını aradığınız mesela, ne varsa yok da hani idare edin. Ama düşünsenize dırdırı yok, vır vırı yok. Düşünsenize ağzı var, yani işlevi var ağzı. Ama dili yok bak, düşünsene. Asla hayır demiyor. Asla çemkirmiyor. Bak bir de şey var, başı ağrımıyor mesela. Tabii. Demek ki bunu yıllar, belki de asırlar önce düşünmüş bir tane mucit, keşfetmiş. Belki de kendine yapmıştır. Belki de kendi için şey yapmıştır. Tam işte sonra piyasaya sürmüştür. Ama şimdi onlara rağbet yok. Var mı hala piyasada ya? Ne bileyim, böyle koltuğunun altına alıp da bisiklet çekip kardeş şuna bas falan diye. Petrol istasyonuna götürüyormuş böyle yani. Şuna bir hava basalım bizim ana. Şimdi bunun yapayları, yani telefonda işte neyse kullandığın, bilgisayar, tablet neyse, orada karşına çıkıyor işte. Soruyor sana ne istiyorsun? Yani af buyurun, teşbih tahtı olmaz, ne derseniz işte. Buralar sıcak olmadı mı ya, biraz soyun falan diyor. Bazı Türk erkeklerinin arayıp da bulamadığı bir fırsat. İnanılmaz bir hayal ürünü. Yani aman diyeyim, yapay zeka bizi ele geçirmesin arkadaşlar. Bu arada Türkiye'nin de yapay zeka vizyonu varmış. Bildiğiniz kurumsal anlamda, devlet anlamında, hükümet anlamında. Tabii bu şeydir ya, hükümet sorumluluklarıyla alakalıdır. TUP'ta yapay zeka, Türkiye vizyonunda yapay sevgili yok mu? Ama belki çok uzun yıllar sonra yalnızlıktan şikayet eden erkekler için olabilir. Biz size çözüm bulduk yapay zeka.
1: Söyle bu düzen elbet.
0: Canlarım benim. Yani tabii daha önce şey haberi vardı. Yapay zeka birçok meslek sahibini işsiz bırakacak falan. Benim bir korkum olmadı arkadaşlar. Belki haber seslendirebilir. Evet sevgili dinleyiciler, haberleri sunuyoruz. Elimize ulaşan bilgilere göre Mersin'de yapılan bir haber. Bunu yapabilir bak. Verirsin o okur ya. Yani.

ne bileyim hava durumu yapabilir. Yani birçok şey yapabilir ama interaktif radyo programı. Yani bunu deneyebilirsiniz. Bir ara bir tanesi şeyi sormuş. Tolga dünyasını sormuş yapay zeka. O da anlatmış şöyle böyle falan. Allah'tan çok özel bilgilerimi bilmiyorum. Allah'tan Tolga'nın geçmişte yayınlamış olduğu bir video var. Onu aman diyeyim teslim olmayalım. Bizim ortalama insan zekamız, IQ'muz bize... Aman diyeyim. İnsanoğlu kendi eliyle oluşturduğu bir şeyin şeyi olmasın arkadaşlar. İnandırıcı gelmesin. Vallahi.

0: Şimdi tabii yazın bu sıcağında bugün ne yiyeceğiz derdiniz var mıdır bilmiyorum ama şimdi genel olarak baktığımız zaman tabii ki de böyle yazın bu sıcaklarında karpuz peynir vazgeçilmez bir öğündür. Ama yine de biz bununla aşamayız. Biz gelenekselciyiz. Biz böyle sulu yemek yememiz lazım. Tencere yemeğe ihtiyacımız var diye düşünenlerdensiniz. Alın siz aradığınız fırsat. Evet evet, Yağmur Catering Yemekçilik tabii yahu.
1: İş yerlerine Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: İş yerlerine Tabildot usulü yemek servisi Yağmur Catering Yemekçilik'te.
1: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
0: Tabii ya, çalışanlarınız size bize emek veriyor. Bizim de onlara hem maaşlarını zamanında vermemiz gerekiyor, hem de gün içerisindeki molalarını, çaylarını imal etmemiz gerekiyor. Bir de onlara hem lezzetli, hem hijyenik, hem güvenilir, hem kaliteli yemek sunmamız gerekiyor. Bunu yaparken de bütçemizi sarsmamamız gerekiyor. Yani bir de ekonomik olması lazım. Hem güvenilir, hem hijyenik, hem lezzetli, hem de kaliteli, hem de ekonomik. Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 05

0: 0541-44-46-02.
1: Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir, direkt mesajınızı gönderip bilgi alabilirsiniz. Yağmur Catering Yemekçilik.

0: Radyocu Tolga takip edebilirsiniz. Direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Molamızı verelim, ihtiyacımızı giderelim. Sonra tekrardan dönüp kaldığımız yerden devam edelim. Ayrılmayın, geliyoruz.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Reklam tanıtı.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
4: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta.com'da.
5: İster tıkla, ister uğra.
6: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
7: Gökhan Eğitim Kurumları.
6: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl

0: Sanayi Sitesi Mersin.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
6: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
7: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00. Çift sıfır.
8: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282 327-8282.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: Tabii şu dakikalarda iş başında olanlar olduğu kadar, işine doğru yola koyulanlar olduğu kadar bence yaz tatilinin şu günlerin tadını çıkaranlar da vardır diye tahmin ediyorum. Senelik iznini bu zamana yazanlar olduğunu, yani şu an belki yaylada, belki de serin bir yerde, belki de bir sahifiye yerinde, belki de bir yazlıkta, belki de bir yazlık sitede olanlar olduğunu da tahmin edebiliyorum, düşünebiliyorum. Yani şu an dinleyicilerin beni nereden dinlediğini ya da yaz programlarını bilemeyebilirim ama programı yakından takip edenler biliyorlar. Programı genel olarak biliyorsunuz, sizler Mersin'de dinliyorsunuz ama ben programı güzel ülkem, canım Türkiye'nin başkenti, başkent Ankara'dan, Ankara'daki 3 katlı Triplex Villam'ın çatı katındaki home office'ten yapıyorum biliyorsunuz normalde genel olarak. Ama böyle yaz dönemlerinde tabii ki de memleketime Sıla-i Rahim'e gelebiliyorum. Geçtiğimiz bayramda geldiğim gibi 2 sene önce yazın, hatta yazdan biraz daha uzun oldu ya. 2 sene önce Mersin ile Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi Lipari Sans'teydim. Biliyorsunuz 12. kattan seslendim size. Şimdi bu günlerde, hani bu programı ne zaman dinlersiniz bilmiyorum ama benim yine oralarda olma ihtimalim var. Yani belli bir dönemden sonra Mersin ili Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi'nde olacağım kesin, garanti. Belli bir dönemden sonra Çeşmeli Mahallesi Lipari Sun City civarında, Lipari Sun City sahilinde olacağım garanti. Belli bir dönemden sonra Mersin ili Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi, bu Liparis Parkı, Gelindires, Altınören'in oralarda bir Çeşmeli pazarı var ya akşamları kurulan. Belli bir dönemden sonra akşamları oralarda olacağım kesin garanti yani. Ama bu programı dinleyemeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Biliyorsunuz her şartta, her koşulda, her lokasyonda, her an her yerde programı yapma, canlı yayınlama ve kaydetme yeteneğim var. Şu anda belki de yazlık yolunda, belki de günübirlik denize giderken yollarda dinleyenler de olabilir. Belki de şu anda yaz kafasında olanlar, dalgancım ben yazları çalışmıyorum diyenler olabilir. Belki de yayla yolunda olanlar, belki de yaylada olanlar olabilir. Ya belki de bulunduğu konumu, bulunduğu yeri yaylaya çevirenler olabilir. Mesela yolda gidiyor ama klima açık, püfür püfür esiyor. Vallahi aynı bizim yaylalar gibi ya. Yemin ediyorum var ya. Aynı bizim yaylalar gibi kardeş ya diyenler de olabilir yani.
1: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Aynı şekilde Yağmur Catering Yemekçilik de, yani kışın soğuğunda, yağmurda, çamurda, oranda, tufanda, karayelde olduğu gibi yazın sıcağında da hizmetinizde olmaya devam ediyor. Yağmur Catering Yemekçilik. Ne diyor Yağmur Catering Yemekçilik?
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Bol bol ye diyor. Bol bol ye diyor. Bol bol ye ama az az öde.

0: Yağmur Catering Yemekçilik'te bol bol ye, az az öde. 3 çeşit yemek ye. 500 lira değil, 400 lira değil, 300 lira değil. Sadece ama sadece 200 lira. Evet. Evet. Doyana kadar. Menümüzde sizin doymanız için her şey düşünülmüş.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Ya ana yemeği var diyor ya, ana yemek. Ana yemek deyip geçmeyin. Bak, kuru fasulye olabilir, taze fasulye olabilir, biber dolma olabilir, Hatay tava olabilir, lahmacun olabilir, içli köfte olabilir, balcan kebabı olabilir. Tabii ya. Bunlardan bir tanesi diyor. Yanında diyor pilavı diyor. Pirinç olabilir, bulgur olabilir, makarna olabilir, çorba olabilir. Yanında diyor salatası diyor. Üçüncü çeşit salata olabilir, cacık olabilir, ayran olabilir, şalgam olabilir, meyve olabilir, yoğurt olabilir. Üçü birden yanında diyor limonu, biberi ve ekmeğiyle birlikte. Sadece 200 lira diyor. Yani diyor pilavınızı yiyin, salatanızı yiyin diyor. Doymazsanız diyor ana yemeğe diyor ekmek manın diyor, bol bol diyor. Ekmeğinizi bana diyor, doyun kardeş diyor, doyun kardeş. Doyun diyor ya, 3 çeşit yemek diyor. Sadece 200 lira diyor ya. Yağmur Catering Yemekçilik. 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta ve ailesinin ve ekibinin işletmeciliğinde Tırmıl Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri postane yanında hizmetinizde. İş yerlerine tabildot usulü servisimiz de vardır diyor. Biz de Yağmur Catering Yemekçiliğe, Cumali Usta'ya, ailesine, ekibine hayırlı işler, bol kazançlar, kolaylıklar diliyoruz.

0: çekilebilirsin.
1: Çekilebilirsin kardeş. Ya tabii şimdi ben sürekli tatil diyorum, deniz diyorum, güneş diyorum, kum diyorum, plaj diyorum, havuz başı diyorum, buzlu limonata diyorum, şezlong diyorum, güneşlenme diyorum, bronzlaşma diyorum. Ve ben bunları derken mesai başında olanlar var ama merak etmeyin ya. Eğer ki insani standartlarda bir kurumda çalışıyorsanız illa ki bir senelik izniniz, illa ki bir yıllık izniniz, illa ki bir tatil programınız vardır diye tahmin ediyorum. Belki bütçeniz çok mükemmeline yetmeyecektir ama ne bileyim orta karar bir şeyler yaparsınız gibi geliyor. Ne bileyim böyle, ne bileyim bir eniştenizin yazlığı vardır, kayınçonuzun ne bileyim yaylası vardır. Kayınbabanızın yazba abi vardır.
2: Özlersen
1: İlla ki bir şey, hiçbir şey yoksa bile ne bileyim imkanlarınız dahilinde günübirlik yaparsınız. Bir bak bizim Mersin'de Adnan Menderes Ulvar Arasay çok mükemmeldir. Yani bir kamp sandalyesiyle çözebilirsiniz işi. Bakınız orada her ne kadar denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu tabelası olsa da marinanın hemen yanına bir plaj yapıldı. O da yapay bir plaj galiba. Hani çok böyle tabii ki de turistik yerler gibi olmasa da hani böyle kum mum falan filan var yani. Neden olmasın abi, ayaklarını falan denize gibi sokabilirsin yani. Zaten bizim çocukluğumuzdan bu yana olan bir taş kıran geleneği var biliyorsunuz Viranşehir Mezitli. Oralarda var bildiğim kadarıyla böyle gene yapay denize girin demiyorum da hani böyle ayağını sokarsın, elini üstü denize sokarsın falan. Ne bileyim işte 50. yıl, 100. yıl var yakında. Soli var, Soli'nin oralarda var. Yani var, bütçene uygun böyle. Ya tabii gönül isterdi ki insanlar böyle hayalini kurdukları tatile şey yapsa gidebilsinler. Ne bileyim böyle hep filmlerde gördükleri diline dolanan Hawaii sahilleri, Miami sahilleri, Kanarya adaları falan böyle. Bunlar yapılsa mı yani? Dalgancım bunlar bizim rüyamıza bile giremez ya. Ya ne bileyim. Bir Bodrum'dur, Gümbet'tir, Türkbükü'dür, Ortakent'tir, Yalıkavak'tır.
2: Özlersen
1: ne bileyim bir Fethiye'dir, bir Marmaris'tir, bir Çeşme'dir, Alaçatı'dır falan. Dalgancım ne ettin sen ya? Ya ne bileyim bir Çeşmeli'deki sitelerden birinde bir yaz tatilidir. Ya ne bileyim bir Yapraklı koydur, Tisan'dır, Eğribük'tür, Barbaros koydur. Ya ne bileyim kardeş işte böyle güzel kafana göre bir tatil olaydı diyorum. Bir şey mi diyorsun kardeş? Ama ben biliyorum Türk halkını, Mersin'i de biliyorum, Mersinlileri de biliyorum. Her ne kadar bu mevsimde Mersin'imize yakın illerden bir göç olsa da, her ne kadar Mersin'imizin özellikle tatil beldelerinde özellikle plakalarda Mersin plakayı göremesek de fazlasıyla 31 plakayı, 27 plakayı, 21 plakayı, 63 plakayı, 47 plakayı, 51 plakayı fazlasıyla görüyoruz, 68 plakayı. Ya bölgenin en kolay kaçılabilecek bölgesi. Yani bu bir şikayet değil aslında, bu bir tespit. Bölgemize tatile gelen sevdiğimiz dostlarımız Adanalılar, Hataylılar, Gaziantepliler, Şanlıurfalılar, Malatyalılar, Diyarbakırlılar, Vanlılar, aynı zamanda Niğdeliler, Nevşehirliler, aynı zamanda Aksaraylılar. Mersin'imize belki günlük, belki haftalık, belki aylık tatile gelen Bitlisliler, Vanlılar, Siirtliler, Bartmanlılar. Ya güzel ülkemin güzel insanları. Türkiye'mizin her santimetre karesi hepimizin. Hepimize yetecek kadar deniz de var, plaj da var, koy da var, güneş de var. Hiç sıkıntı yok yani. Hani sen güneşleniyorsun diye ben güneşlenmeyeceğim diye bir şey yok. Hepimiz güneşlenebiliriz. Hepimiz nasiplenebiliriz. Hepimiz değerlendirebiliriz. Hiç sorun değil yani. Güzel şehrim. Özellikle yaz mevsiminde bu kültürü cümbüşüyle daha da güzelleşiyor. İyi ki varsın Mersin, iyi ki varsın Mersin'imizin komşu illeri ve vatandaşları. Türk milleti.
2: Derdin

0: yollara.
1: Sanal medya her yerde. Şu an iş başında da olsanız, işinize doğru yolda da olsanız, tatilde de olsanız, evde de olsanız, nerede olursanız onun hiç fark etmez. Instagram'da gezindiğinizi biliyorum. Instagram'da gezinirken Instagram'dan Radyocu Tolga'yı da takip edip direkt mesajınızı iletebilirsiniz. Instagram Radyocu Tolga, takipleşelim, mesajlaşalım. Ama şu an molamızı verelim, ihtiyacımızı giderelim. Sonra gelip kaldığımız yerden devam edelim.
2: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
3: Reklam kazandırır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
6: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
8: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
9: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
9: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
9: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
10: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa,

0: işyerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199. Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: Şarkılar yazdım belki dinlersin diye.
1: Devam ediyoruz sevgili dostlar. Şimdi baktığınız zaman gayri ihtiyari havalar sıcak. Sıcak havalarda da tabii ki de çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Yani şimdi bu sıcak havaların olumlu yanları olduğu kadar çok fazla olumsuz yanları da olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunlardan bir tanesi kuraklık. Her sene gündeme gelir zaten kuraklıklar. Kuraklıkla ilgili mücadeleler her sene gündeme gelir.

0: Her sene değerlendirilir. Günü gelir kapanır bu. Kuraklıkla ilgili yaşanan problemler zaten hepimiz biliyoruz. Biz daha çocukken ya, biz daha yıllar öncesinde hani gelecekte kuraklık olacak, insanoğlu suya ulaşamayacak, bundan sonraki savaş, su savaşları olacak gibi birçok teori üretmişizdir. Geçtiğimiz günlerde bununla ilgili bir çalışma yapıldı. Gelecek geldi diye bir şey söylendi. Tabii biz bunu çok anlayamamıştık o anda, ne olduğunu ne bittiğini, ama artık gerçekten alarm veriyor kuraklık. Hem böyle hakikaten dünya nüfusunun her geçen gün kontrolsüz şekilde çok fazla artmasıyla, hem de çok fazla bilinçsiz bireyin yaygınlaşmasıyla, bu sadece ülkemiz değil dünyamız genelinde. Hani maalesef tasarruf olayının algılanmamasıyla, bununla birlikte müsrifliğin yaygınlaşmasıyla, bununla birlikte artık böyle elimizdeki kaynakların, sadece su değil aslında, enerji kaynaklarının bilinçsiz bir şekilde kullanılmasıyla önümüzde çok büyük tehlikeler biz insanoğlunu bekliyor. Bakınız, biz Türkiye'yi değil, insanoğlunu bekliyor dünyanın her yerinde. Ve dünyada o kadar adaletsiz ve değişik bir dünya var ki, bazıları bu gerçekle çok geç karşılaşacakken, bazıları çok erken karşılaşabiliyor. Tamamen bu gelişmişlik düzeyiyle, tamamen bu büyüklük düzeyiyle, işte strateji belirleme düzeyiyle, belki de ekonomik düzeyle bağlantılı olarak. Geçtiğimiz günlerde bir olay okuduk. 2026 Türkiye dünyasında hatta 49 kişi susuzluktan hayatını kaybetti. Yani bunu okurken bile insanın tüyleri diken diken oluyor. Bizim ülkemizin son yıllarda en çok mücadele ettiği sıcak havaların getirmiş olduğu olumsuzlukların başında biliyorsunuz orman yangınları geliyor. Dilerim orman yangınlarıyla ilgili de bilinçleniriz. Hani bununla ilgili topyekun bir mücadele söz konusu. Devlet kanadında, hükümet kanadında, bakanlıklarda, sivil toplum kuruluşlarında, medyada, her yerde bununla ilgili uyarılar var. Biz de buna katkı sağlıyoruz elimizden geldiğince. Yani tabii ki de her insanın başına bir bekçi, bir polis dikemeyeceğimiz için, her insanın vicdanı, merhameti kendi bekçisi polisidir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Tabii ki de geçmiş yıllarda başımıza gelen olumsuzlukların çoğunluğunun sabotaj olduğu, bilinçli yapıldığı, yani psikolojik nedenlerden ötürü yapılan bir saldırı olduğu tespit edildi, ama yine de bilinçsizce, bilgisizce, cahilce yapılma sayısı da az değil arkadaşlar. Bu konuda duyarlı olunabileceğini ümit ve tahmin ediyorum. Bir kere daha sizleri uyarıyorum. Ormanlarımız bizim ciğerimiz, kalbimizdir. Biz nasıl ki ciğerimizden nefes alıyoruz, ormanlar da, yani ülkemiz de ormanlarla nefes alıyor. Ormanlarımızı koruyalım, kollayalım. Yani mangal yapacağız diye de gidip koskoca ormanı yakmayalım. Yani sigara sağlığa zararlıdır. Tüketmemek en güzel, ama tüketiyorsak da, hani en son bir şey diyorlar, izmaritini atarken de biraz atmayalım abi. Niye söndürelim yani? Yani şişeleri atıyoruz. Şişeler biliyorsunuz orada mercek görevi görüyor, güneş ışınlarından. Sıcaklardan kuruyan otları, dalları tutuşturabiliyor. Ya bununla ilgili önlemleri biliyoruz aslında. Ortalama insan zekasına sahip birisi bunu bilir. Yani ama ben değilim diyorsan da,
1: unuttum desem mi, unutmadım hala.
0: Şimdi susuzlukla ilgili mevzuya dönecek olursak, çölün ortasında 49 kişi susuzluktan ölmüş. Yani tabii bu Nijer'de olan bir olay. Yani dinlerini bilmiyoruz ama biz yine de kendi dinimizde Allah rahmet eylesin diyelim. Nijer'in kuzeyinde Sahara çölünde Mali'den dönen yolcuları taşıyan kamyonun arızalanması sonucu en az 49 kişi susuzluktan hayatını kaybetmiş. Nijer'in kuzeyindeki Sahara çölünde facia yaşanmış. Mali'den dönen yolcuları taşıyan kamyonun çölde arızalanması sonucu en az diyor. Bak, sayı artmıştır, artabiliyordur belki de, biz haberimiz yoktur. 49 kişi diyoruz ya, 49 can. Bir de neden 2026 dünyasında susuzluktan? Olayda hayatta kalmayı başaran iki kişinin yetkililere haber verdiği öğrenilmiş. Kurtarma ekipler AQ arızasındaydı, aracın 3 gündür çölü bekledi. 3 gün. Bir de sıcak, bir de çöl. Unutmadım. Allah rahmet eylesin. Görüyorsunuz bak, susuzluktan ölümlere hiç de uzak değiliz aslında. O yüzden israf etmeyelim, tasarruf edelim.

0: yapmamız gerektiğini biliyoruz. Yani bilmiyorsak da araştıralım. Google'a yazalım. Yapay zeka her şeyi soruyorsunuz. Bunu da sorun. Tuzla tarafını nasıl sağlarım diye sorun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Rabbim görünür görünmez felaketlerden, afetlerden hem Müslümanları, İslam alemini hem de tüm insanlığı korusun.
1: Şarkılar yazdım belki dinlersin diye. Karşılaşmasak da ömür boyunca. Değiştin her gün gözlerimin önünde. Unuttum desem de unutmadım hala. Şarkılar yazdım belki dinlersin diye. Bir gün karşılaşırız sokağın birinde. Değiştin her gün gözlerimin önünde. Unutmadım ama unutacağım zamanla.

Şarkılar yazdım belki dinlersin diye. Karşılaşmasak da ömür boyunca. Değiştin her gün gözlerimin önünde. Unuttum desem de unutmadım hala.

0: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Evet evet, 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta ve ailesi ve ekibi işletmeciliğindeki Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Efendim, burası bir yemekçilik firması. Yani Yağmur restoran da olabilirdi ama toplu yemek organizasyonu da yapıyor. Yağmur lokantası olabilirdi. Sulu yemek var, kahvaltı var, tencere yemekleri var. Yağmur lokantası olabilirdi ama Yağmur Yemekçilik. Yağmur Catering Yemekçilik, toplu yemek organizasyonlarında. Yemekli düğün, yemekli nişan, yemekli toplu organizasyonlarla birlikte. Aynı zamanda biliyorsunuz bizim ülkemizde, bizim gelenek göreneklerimizde cenaze yemekleri diye bir kavram var. Her ne kadar bununla ilgili dini bilginler, dinin önde gelenleri, ulema, cenaze yemeği diye bir şey yoktur. Dışarıdan taziyeye gelenler tencerede yemek yapar getirir deseler de, yine de bizim geçmişten gelen bir geleneğimiz var. Taziyeye gelenlere yemek ikram ediliyor. Ha bunu cenaze sahibi yapıyordur, ha bunu taziyeye gelen birileri organize ediyordur, bilemeyiz. Yani toplu yemek organizasyonu dediğimiz zaman aklımıza tabii ki de cenaze yemeği de geliyor. İşte bu tür organizasyonlarınızda da Yağmur Catering Yemekçilik günde 1000 kişilik yemek kapasitesiyle hizmetinizde. Evet evet, yemeğimizi, sizin seçeneklerimizi size sunuyoruz. Siz karar veriyorsunuz. Biz yemeklerimizi tencerelerimizde yapıyoruz. Sıcak sıcak getiriyoruz istediğiniz adrese. Orada sizin istediğiniz şekilde dağıtımını biz yapıyoruz. Tabildot usulü kepçemizle, ekibimizle geliyoruz, dağıtıyoruz. Yani diyor ki siz bir alo deyin. Şimdi arayın, öğlen ya da ikindi üzeri ya da akşam ayzanla müteakip toplu yemeğiniz elinizde. Yetişiriz ya. Bizim işimiz bu diyor ya. Siz ne diyorsunuz diyor. Evet evet. Ya düşünsenize, Tırmıl'da lokantası var. İş yerlerine tabildot usulü servisi var. Bir de toplu yemek organizasyonlarında istediğiniz adrese servis imkanı var. İstediğiniz kadar 50, 100, 200, 500, 700, 1000.
0: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.
1: İşte tüm bu detaylar için Instagram Yağmur Yemekçilik. Takip edebilirsiniz. Direkt mesaj gönderip bilgi alabilirsiniz. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edip de mesajla bilgi alacaksanız şey yazın. Sabah Tolga'dan duyduk, selamı var deyin. Cumali Usta'ya selamımı söyleyin. Tolga'nın tanıdığı akrabalığıyla. Mahallemizin çocuğu deyin. Demeriz Tolga'ya ya. Bacımızın tacı, kardeşimiz ya deyin. Yağmur Catering Yemekçiliği. Tolga Dünyası'nı gururlasın ha.

Şimdi tabii yazın çok nimetleri var. Özellikle yazın bereketli meyveleri var. Yaz meyvesi diye bir gerçek var ya. Şimdi geçtiğimiz günlerde yaz meyveleriyle ilgili çok fazla ulaşamadığımız meyveler olmuştu. Çok pahalılıktan ötürü. Fakat bu geldiğimiz noktada geçtiğimiz sene dondan ötürü bazı yazlık meyvelere ulaşamamıştık ama bu sene baktığımız kadarıyla artık bolluk bereket bizlerle birlikte. Artık bolluk ve bereket mevsimi bu mevsim. Yani bilmiyorum, inşallah bir anormallik olmazsa bu sene meyveye doyacağız diyebiliriz yani. Çünkü bu sene donun vurduğu meyveler yok. Bu yıl bereket dönemi. Tarımda bu yıl hava sıcaklıkları ve yağışların beklentilere uygun gerçekleşmesiyle rekor beklentisi artarken geçen yıl dondan etkilenen meyveler başta olmak üzere çeşitli ürünlerde bolluğun yaz döneminde marketlere ve manav tezgahlarına yansıması öngörülüyor diyor. Ya artık yaz meyveleri sofrada yerimizi alabilecek ya. İnşallah bereket dönemi ise, inşallah bol bol olursa, hani şu yaz meyveleri biraz daha böyle ekonomik fiyatlarla olursa, yani benim halkım karpuza doysun, kavuna doysun ya, çileğe doysun, kiraza doysun ya, bol bol yesin, bol bol tüketsin ya. Yani Türk halkı olarak, hatta dünya

halka olarak bol bol yiyelim artık ya. Yok bir don vuruyor, yok efendim bir kuraklık vuruyor. Yok şöyle oluyor, yok böyle oluyor. Ondan sonra bizim olan gariban oluyor ha. Harbiden diyorum yani, bol bol böyle tüketelim abi. Bunlar hem vitamin hem nefis. Nefsimiz çeker, o kadar pahalı bir şey alamazsak çocuklarımız mahrum kalır. Hani ben bundan 30-40 sene öncesinden bahsediyorum. Elhamdülillah bir şeye mahrum.

Yani bu kadar bolluk bereket varsa, insanlar da biraz vicdanlı ve rahmetli olurlarsa, İnşallah bol bol şey yaparız, tüketiriz inşallah ya. Bak fiyat değişim tabloları falan yayınlanmış burada işte havasal iklimsel olaylara göre. Mesela Nisan ayında dolmalık biber 68 ile 80 arasındaymış. Haziran ayında 23-35 arasıymış. Taze fasulye 115'ten 45'e düşmüş Haziran'da. Sivri biber 145'ten 65'e, domates 135'ten 45'e. Tabi bu muhtemelen programın dinlediğiniz günlerde daha da düşüyor olma ihtimali var. Patlıcan 80'den 40'a. Kabak 55'ten 30'a, salatalık 50'den 30'a, demet yeşil soğan 65'ten 40'a, maydanoz 22'den 15'e, Antep fıstığı için düşüş deniyor ama o kadar düşmüyor. 1600'den 1400'lü rakamlara. Karpuz bizim için önemli olan bu arkadaşım. Evet bir ara ben biliyorum 70-80 şeyini gördüm ben kilosunu. Yani 20 kiloluk bir karpuz tek. Ben dedim herhalde markette bunu artık şey takarlar, alarm takarlar. Ama şu anda 10-15 civarlarındaymış. Erik çıktığında hatırlıyorum 250-300 lira bandını. Ama şu an 50-60 bandındaymış. Kirazı hatırlıyorum yine 500 lira rakamlarını. Çilek yine 200-250 bandındaydı. Şu anda 50-60 bandında. Elma, yani ben 150-200 civarını görmüştüm. Şu anda o da 50-60 civarında alıcı buluyormuş. Ya umut... Ya halkımız da, vatandaş da, insan da, insanlık da, insanoğlu da hani biraz gözünü doyurursa vatandaş yesin ya. Bol bol yesin abi yani. Tarladan soframıza bereket olsun. Bereket gelsin arkadaşlar, değil mi?

Canlarım benim, veda vakti geldi. Şimdi eskiden böyle soğuk havalarla ilgili, işte yağışla, karla, boranla, tufanla ilgili bir hava durumu olacak, böyle olacak. Ve sonunda da şeyi yerleştiriyordu. Dışarıda havalar nasıl olursa olsun yeter ki sizin havanız iyi olsun diyordu. Yani bunu sıcaklar için söyleyerek ben olacağım herhalde. Evet doğru, Mersin sıcak bir memleket. Evet doğru, sıcak değil de nem çok nem. Evet doğru, esmiyor kardeş, esmiyor. Evet doğru. Yani insanlar şu anda belki de çalışmak zorunda. Zor

şartlar altında çalışmak zorunda. Belki de klimanın altında olmasına rağmen bulunduğu ortamdan memnuniyetsizlik duyan insanlar da var. Bunun da farkındayım ama bence tadını çıkartmamız lazım. Şöyle yani, o çok sıcak, çok güzel anlamında değil de, yani Allah beterinden korusun demek gerekiyor. Yani bence bu anların da tadını çıkartmak gerekiyor. Çünkü ya biz tabii hep kaybettiğimiz şeyleri daha çok şey yaparız. Mesela şu anda havalar sıcak olmasıyla birlikte kış mevsiminin kıymetini, bununla birlikte aynı zamanda daha dün gibiydi böyle, yaz bittikten sonra yaz gelsin, yaz gelsin, biz yaz insanıyız falan, yaz fotoğraflarını paylaşanlar derken, işte o çok istediğiniz yaz geldi, bundan şikayetlenmeyin. Şikayetlenmeyeceğiz abi. Her günün, her ayın, her mevsimin kendine göre, her yaşın kendine göre bir güzelliği vardır. Ve bu mevsimin de, bu ayın da, bu dönemin de, içinde bulunduğumuz ortamın da tadını çıkartmaya çalışalım elimizden geldiğince. Yani yazın, yazın kıymetini bilelim, kışın kışın kıymetini. Dışarıda havalar nasıl olursa olsun, yeter ki sizin havanız iyi olsun.

0: Günün 24 saati Instagram'dan Radyocu Tolga. Takipleşebiliriz, mesajlaşabiliriz. Hepimiz için güzel bir gün, hepimiz için güzel bir ay, hepimiz için güzel bir mevsim, hepimiz için güzel bir yaz, hepimiz için güzel bir yıl ve güzel bir ömür, her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.
1: Ay Tolga, harikasın ya.

0: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız, sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
1: Reklam tanıtım.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
0: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
1: Renault Dacia Gürsoy Grup.
2: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
3: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
4: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
3: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Cumartesi pazar açık olan
2: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
5: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com Mersin.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
7: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen yerel düzeyde gıda yönetişimi ve politikaları projesi çerçevesinde düzenlenen uluslararası çalışma toplantısına katıldı. Roma'da gerçekleşen toplantıda sürdürülebilir gıda sistemleri, yerel gıda yönetişimi, paydaş katılımı ve Akdeniz kentleri arasındaki işbirlikleri ele alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Mersin Üniversitesi'nde gerçekleşen bitirme projeleri sergisinde mühendislik fakültelerinin farklı bölümlerinde öğrenim gören ve mezuniyet aşamasında bulunan öğrenciler tarafından hazırlanan projeler sergilendi. Öğrencilerin akademik bilgi ve teknik becerilerini yansıttığı projeler katılımcılar tarafından ilgiyle incelendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercek Mesleki Eğitim Merkezlerinde Temmuz ayı kayıtları başladı. Yenişehir, Halkkent, Hal, Tırmıl ve Turgut Reis Mercek şubelerinde verilecek ücretsiz bilgisayar işletmenliği, yapay zeka, makine bakım ve onarımı, saç şekillendirme, pasta yapımı, restoran hizmetlerin ve manikür eğitimlerine başvurular 30 Haziran tarihine kadar mercek.mersin.bel.tr adresi üzerinden yapılabiliyor. Artan sıcaklıklarla birlikte toplu taşıma araçlarına yönelik klima denetimlerini yoğunlaştıran Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmesi için araçlarda klima kullanımı, araç temizliği, fazla yolcu taşınması ve sürücülerin diğer kurallara uyup uymadığını titizlikle kontrol ediyor. Ekipler, kurallara uymayan sürücüler hakkında cezai işlem uyguluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sert geçen kış aylarının ardından Torosların zirvesinde kar ile kaplı yollarda küreme çalışması gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi ekiplerin havaların ısınmasıyla birlikte bu yılda hayvanlarını Torosların zirvelerinde bulunan meralara götüren yörüklerin güvenli ve kolay geçiş yapabilmeleri için 1500 ile 3000 rakım aralığında kalan bölgelerde yol açma ve düzenleme çalışması yaptı. Haberlerin detaylarına Mersin Bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
6: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyaları

0: Göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz, 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541 834 44 44. Cezerye'de, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66

acıyor. Yüreğim kanıyor. Ben ne yapacağım şimdi? Tüm dünya gözümde ağlıyor. Bir canı Allah alır bilirdim. Ama sen canımı aldın. Hayatımı çaldın.

AK Parti'nin çeyrek asırlık destan AK Parti temasıyla Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlediği 33. istişare ve değerlendirme toplantısı tamamlandı. Kampta parti politikaları, ortak akıl, meclis parti grubu çalışmaları ve değerlendirmeleriyle genel istişare ve değerlendirme oturumları yapıldı. Oturumlardaki görüş ve öneriler partinin kurumsal yol haritasının oluşturulması için raporlandı. 1 Temmuz'dan itibaren trafikte yeni dönem başlıyor. Düzenlemeyle 40 bin lira üzerindeki hasarlarda eksper ataması merkezi sistemden otomatik yapılacak. Değer kaybı tazminatı vatandaşın talep etmesine gerek kalmadan hasarla birlikte anında hesaplanacak. 26 Haziran'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır için Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde anma töreni düzenlendi. Törenin ardından Kadir İnanır'ın naaşı Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ulus mezarlığında toprağa verildi. Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabayiş'in dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Van Barosu soruşturma dosyasından çekilme kararı aldı. Baro, kararın adalet arayışından vazgeçildiği anlamına gelmediğini vurguladı. Fransa'nın doğusundaki bir vilayette paraşütçüleri taşıyan sivil uçak düştü, kaza sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan Suudi Arabistan'ın Ras Tanura kentinde bir helikopterin düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin Suudi Arabistan vatandaşı olduğu kaydedildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Genç Adım projesiyle destek sunmaya devam ediyor. Proje kapsamında son 6 aydır çalışmayan, eğitim hayatına devam etmeyen ve en az lise mezunu gençlere kapsamlı destek sağlanıyor. Mersin Gazeteciler Cemiyeti tarafından geleneksel olarak düzenlenen basın çalıştayı 27-28 Haziran tarihlerinde medya temsilcilerini bir araya getirdi. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kaya Tepe,

Yeni Dünya Düzeni, Yeni Medya ve Gazetecilik konulu etkinliğin açılış konuşmasında dijitalleşen dünyada gazeteciliğin dönüşümüne değindi. MİT'in tespitinin ardından Mersin'in Mezitli ilçesinde düzenlenen ortak operasyonda kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu uluslararası uyuşturucu kaçakçısı yakalandı. Olayla ilgili işlemler sürüyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde sürücü belgelerinin geçerlilik sürelerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde süresi dolmuş ehliyetle araç kullandığı tespit edilen sürücüye 4.712 lira idari para cezası uygulandı. Mersin Çevre Platformu Silifke'ye bağlı Yeşil Ovacık mahallesinde planlanan maden atık depolama tesisine ilişkin bölge halkını bilgilendirmek amacıyla buluşma gerçekleştirdi. Katılımcılar maden atıklarının bölgeye taşınmasının hava, su ve toprak kirliliğine yol açabileceğini savundu. Mersin'in Bozyazı ile Aydıncık ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda yola dökülen mazot nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. 4 otomobilin birbirine çarptığı kazada yaralanan olmadı. Araçlarda maddi hasar oluştu. Mersin Otogarı'nda bir taksi şoförü uygulama üzerinden yolcu aldığı için diğer sürücüler tarafından yolu kesilerek tehdit edildi. Araç içindeki yabancı turistler korkudan özür diledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki topladı. Mersin Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Kuzey Set, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Komen Cup müsabakalarında altın madalya kazandı. Yüzücü 200 metre kurbağalama yarışında 2.19.33'lük derecesiyle şampiyon oldu. Mersinli tekerlekli sandalye tenisçisi Ahmet Kaplan, 22-27 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Lexus Eastbourne Open'a katıldı. Kaplan, final maçını 7-6 ve 6-4'lük setlerle kaybetti. Milli sporcu turnuvayı ikinci olarak tamamladı. Mersinli sporcular sporcu eğitim merkezleri Tekvando Gelişim Kampı ve Türkiye Şampiyonası'ndan başarıyla döndü. 3 sporcu performanslarıyla milli takıma seçildi. Mersinli gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'ndaysa 2 altın, 1 gümüş, 3 bronz madalya kazandı. Mersinli sporculardan bir başarı haberi daha geldi. Tekvando milli takımı Balkan Şampiyonası'ndan ödüllerle döndü. Mersinli sporcular 6 altın, 3 gümüş, 1 bronz madalyanın yanı sıra 2 özel ödülün de sahibi oldu. 100. Gazi koşusunda kazanan belli oldu. At yarışlarında 100. Gazi koşusunu Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı.

0: Reklam tanıtır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.

Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçları

0: için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
1: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
0: Renault Dacia Gürsoy Grup. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.

0: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras Restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
0: SML Restorant ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restorant ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

İçerim arkadaş, benim derdim çok. İçerim arkadaş, derdime çare yok. İçerim arkadaş, bugün havam yok. İçerim arkadaş, tadım tuzum yok.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
3: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
4: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
5: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
8: Brezilya'dan Etiyopya'dan.

0: Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

sen de yan, kül ol da varma farkına. Daha düne kadar eldin hayırsız. Sen böyle çıldırttın, delirttin beni. Kapadım defteri, çektim perdeni. Sağ değilsin bende, defnettim seni. Ziyan olan dünde kaldın hayırsız. Ziyan olan dünde kaldın hayırsız.

0: Reklam tanıtım.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi

0: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras Restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
3: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
2: Renault Dacia Gürsoy Grup.

0: Çok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Damar denince damarın tek adresi.
5: Mersin FM.
4: Hep damar, full damar.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer ile Meral Seçer, Mersin Cemevi tarafından düzenlenen 26. Aşure programına katıldı. Yaz, Matem, Muharrem ayının geleneksel Aşure programında yurttaşlarla bir araya gelen Başkan Seçer, "Allah bizi her zaman bir ve birlik içerisinde etsin, milletimizin ve ülkemizin varlığı daim olsun" dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, okulların kapanması ve yaz döneminin başlamasıyla birlikte bugünden itibaren toplu taşıma hizmeti veren merkez ve kırsal hatlarda yaz sefer saati uygulamasına geçti. Büyükşehir toplu taşıma araçlarının yaz sefer saatlerini ulaşim.mersin.bel.tr adresi ve Teksin uygulaması üzerinden ulaşılabilir. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercek Mesleki Eğitim Merkezleri, Genç Adım Projesi ile gençlere yeni fırsatlar sunuyor. Proje kapsamında 18-29 yaş aralığında bulunan, son 6 yıldır çalışmayan ve eğitim hayatına devam etmeyen en az lise mezunu Mersinli gençlere değişik sektörlerle ilgili verilen ücretsiz mesleki eğitimle iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip bireyler yetiştiriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi koordinesinde yürütülen Hamza Beyli Köyümüz Atölye çalışmalarında Mersin'e özgü coğrafi işaretli kan portakalı çikolatayla buluşarak yeni bir lezzete dönüştü. Atölye çalışmalarıyla katılımcılar hem üretim süreçlerini deneyimliyor hem de yerel ürünlerin farklı yöntemlerle değerlendirilmesine yönelik bilgi ediniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, Artvin Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuklar İçin Bilim ve Eğlence Şenliği'ne 6 farklı atölye çalışmasıyla katıldı. Etkinlikte merak duygusunu geliştiren ve üretkenliği teşvik eden uygulamalar ön plana çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı emekli evi üyelerinden oluşan Gönülden Sesler Korosu, Hatıralarda Kalan Ezgiler konserinde sanatseverlerle buluştu. Geceli dinleyiciler kimi zaman bir sevdaya, kimi zaman özleme, kimi zaman da yılların derinliklerinde saklı kalan hatıralara yolculuk yaptı. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555

0: 555 671 11 99.
1: SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
0: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44. Cezerye'de, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

seni azat ettim, sen de azat et. Hakkımı helal ettim, sen de helal et. Seni sevdiğim için, seni sevdiğim için özür dilerim.

Mısralı. Gülmedi talihin bahtım karalı. Kavgam var kaderle kanlı bıçaklı. Vuracaksa vursun daha ne olsun.

gittin, bende gözlerin kaldı. İki yağmur damlası, iki mavi ayrılık. Gittin, şimdi yangınlar kaldı. İki yaralı yürek, iki sevdalı çığlık. Al, al götür beni. Dolu dizgin sevdalara. Al, al götür beni aydınlık sabahlara. Artık sensiz yaşayamam. Al götür beni o masum günahlara. Al götür.

AK Parti'nin çeyrek asırlık destan AK Parti temasıyla Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlediği 33. istişare ve değerlendirme toplantısı tamamlandı. Kampta parti politikaları, ortak akıl, meclis parti grubu çalışmaları ve değerlendirmeleriyle genel istişare ve değerlendirme oturumları yapıldı. Oturumlardaki görüş ve öneriler partinin kurumsal yol haritasının oluşturulması için raporlandı. 1 Temmuz'dan itibaren trafikte yeni dönem başlıyor. Düzenlemeyle 40 bin lira üzerindeki hasarlarda eksper ataması merkezi sistemden otomatik yapılacak. Değer kaybı tazminatı vatandaşın talep etmesine gerek kalmadan hasarla birlikte anında hesaplanacak. 26 Haziran'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır için Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde anma töreni düzenlendi. Törenin ardından Kadir İnanır'ın naaşı Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi. Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabayiş'in dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Van Barosu soruşturma dosyasından çekilme kararı aldı. Baro, kararın adalet arayışından vazgeçildiği anlamına gelmediğini vurguladı. Fransa'nın doğusundaki bir vilayette paraşütçüleri taşıyan sivil uçak düştü. Kaza sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan Suudi Arabistan'ın Ras Tanura kentinde bir helikopterin düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin Suudi Arabistan vatandaşı olduğu kaydedildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi

Belediyesi Genç Adım Projesi ile destek sunmaya devam ediyor. Proje kapsamında son 6 aydır çalışmayan, eğitim hayatına devam etmeyen ve en az lise mezunu gençlere kapsamlı destek sağlanıyor. Mersin Gazeteciler Cemiyeti tarafından geleneksel olarak düzenlenen basın çalıştayı 27-28 Haziran tarihlerinde medya temsilcilerini bir araya getirdi. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kaya Tepe, Yeni Dünya Düzeni, Yeni Medya ve Gazetecilik konulu etkinliğin açılış konuşmasında dijitalleşen dünyada gazeteciliğin dönüşümüne değindi. MİT'in tespitinin ardından Mersin'in Mezitli ilçesinde düzenlenen ortak operasyonda kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu uluslararası uyuşturucu kaçakçısı yakalandı. Olayla ilgili işlemler sürüyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde sürücü belgelerinin geçerlilik sürelerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde süresi dolmuş ehliyetle araç kullandığı tespit edilen sürücüye 4.712 lira idari para cezası uygulandı. Mersin Çevre Platformu Silifke'ye bağlı Yeşil Ovacık Mahallesi'nde planlanan maden atık depolama tesisine ilişkin bölge halkını bilgilendirmek amacıyla buluşma gerçekleştirdi. Katılımcılar maden atıklarının bölgeye taşınmasının hava, su ve toprak kirliliğine yol açabileceğini savundu. Mersin'in Bozyazı ile Aydıncık ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda yola dökülen mazot nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. 4 otomobilin birbirine çarptığı kazada yaralanan olmadı. Araçlarda maddi hasar oluştu. Mersin Otogarı'nda bir taksi şoförü uygulama üzerinden yolcu aldığı için diğer sürücüler tarafından yolu kesilerek tehdit edildi. Araç içindeki yabancı turistler korkudan özür diledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki topladı. Mersin Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Kuzey Set, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Komen Cup müsabakalarında altın madalya kazandı. Yüzücü 200 metre kurbağalama yarışında 2.19.33'lük derecesiyle şampiyon oldu. Mersinli tekerlekli sandalye tenisçisi Ahmet Kaplan, 22-27 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Lexus Eastbourne Open'a katıldı. Kaplan, final maçını 7-6 ve 6-4'lük setlerle kaybetti. Milli sporcu turnuvayı ikinci olarak tamamladı. Mersinli sporcular sporcu eğitim merkezleri Tekvando Gelişim Kampı ve Türkiye Şampiyonası'ndan başarıyla döndü. 3 sporcu performanslarıyla milli takıma seçildi. Mersinli gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'ndaysa 2 altın, 1 gümüş, 3 bronz madalya kazandı. Mersinli sporculardan bir başarı haberi daha geldi. Tekvando milli takımı Balkan Şampiyonası'ndan ödüllerle döndü. Mersinli sporcular 6 altın, 3 gümüş, 1 bronz madalyanın yanı sıra 2 özel ödülün de sahibi oldu. 100. Gazi koşusunda kazanan belli oldu. At yarışlarında 100. Gazi koşusunu Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı. Haberler.

0: Reklam tanıtım. Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
3: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
2: Sektöründe öncü firma Klimasen.

0: Hunter, binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin. Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
1: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
2: Bilgi ve randevu için 0324-357-30-30.
1: Renault Dacia Gürsoy Grup.
3: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
1: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505-990-6625.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Bu program şoförler için hazırlanmış olup diğer dinleyicilerimizin dinlemesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Şoför Mahali'nden şarkılar dinleyeceksiniz.
6: Şoför Mahali.
7: Şoför Mahali başlıyor.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer ile Meral Seçer, Mersin Cemevi tarafından düzenlenen 26. Aşure programına katıldı. Yas, Matem, Muharrem ayının geleneksel Aşure programında yurttaşlarla bir araya gelen Başkan Seçer, "Allah bizi her zaman bir ve birlik içerisinde etsin, milletimizin ve ülkemizin varlığı daim olsun" dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, okulların kapanması ve yaz döneminin başlamasıyla birlikte bugünden itibaren toplu taşıma hizmeti veren merkez ve kırsal hatlarda yaz sefer saati uygulamasına geçti. Büyükşehir toplu taşıma araçlarının yaz sefer saatlerini ulaşim.mersin.bel.tr adresi ve Teksin uygulaması üzerinden ulaşılabilir. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercek Mesleki Eğitim Merkezleri, Genç Adım projesiyle gençlere yeni fırsatlar sunuyor. Proje kapsamında 18-29 yaş aralığında bulunan, son 6 yıldır çalışmayan ve eğitim hayatına devam etmeyen en az lise mezunu Mersinli gençlere değişik sektörlerle ilgili verilen ücretsiz mesleki eğitimle iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip bireyler yetiştiriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi koordinesinde yürütülen Hamza Beyli Köyümüz Atölye çalışmalarında Mersin'e özgü coğrafi işaretli kan portakalı çikolatayla buluşarak yeni bir lezzete dönüştü. Atölye çalışmalarıyla katılımcılar hem üretim süreçlerini deneyimliyor hem de yerel ürünlerin farklı yöntemlerle değerlendirilmesine yönelik bilgi ediniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, Artvin Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuklar İçin Bilim ve Eğlence Şenliği'ne 6 farklı atölye çalışmasıyla katıldı. Etkinlikte merak duygusunu geliştiren ve üretkenliği teşvik eden uygulamalar ön plana çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı emekli evi üyelerinden oluşan Gönülden Sesler Korosu, Hatıralarda Kalan Ezgiler konserinde sanatseverlerle buluştu. Geceli dinleyiciler kimi zaman bir sevdaya, kimi zaman özleme, kimi zaman da yılların derinliklerinde saklı kalan hatıralara yolculuk yaptı. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Şoför Mahalli.
2: Şoför Mahalli'nde kısa bir mola. Reklamlardan sonra Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz.
3: Reklam kazandırır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
8: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
9: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
10: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
3: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana,

0: kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 45 90.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
4: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
5: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
4: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Cumartesi pazar açık olan
3: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
6: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542-252-4167 542-252-4167 Mersin.
7: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542-144-4602 0542-144-4602
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Şoför Mahalli.
10: Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam ediyorsunuz.
11: Çilemse çekerim, kaderimse gülerim.
12: Yedi yirmi dört arabesk, 24 saat arabesk.

0: 33 AK 022.
1: Yolun açık olsun, devam et.
2: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin.

Ben toprağın sinesinde insan denilen bir canım. Hem düşünür hem severim, budur taştan farklı yanım. Her maddenin zerresini bedenimde taşıyorsam, ben ne bir taş, ne bir ağaç, insanlığımla insanım.

Yarın Ağır Yaralı. Damarsa damar, işte o kadar.

0: Şoför Mahalli.
1: Yolculuğumuz sona erdi. Mutlu günler diliyoruz.
2: Reklam tanıtı.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
8: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434.
9: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
10: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
11: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
12: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
13: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Şimdi çok güzel ve çok sevdiğim bir şarkıyla giriş yapmak istedim bugün. Haftanın da başındayız ama aynı zamanda ayın sonuna yaklaşıyoruz. İyisiyle kötüsüyle bu ayı sonlandırmak üzereyiz aslında. Zaman ne kadar çabuk geçiyor, inanamıyorum gerçekten. Geçiyor ama işte nasıl geçiyor? Parça. Konuşmak lazım. Bu şarkı da biraz hüzne boğuyor beni sanırım ya. Bir an depresif moda girdim ama açılışımızı da böyle yapmak istemiyorum yani. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve bugün çalacağım en güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Bir kere. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Ayrıca bizleri Mersin FM Instagram sayfamızdan da takip edebilirsiniz. Şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakacağım. Anlamadan, dinlemeden, son sözümü söylemeden

0: Nereye böyle?
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Selin yayında.

0: Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Şimdi hemen bir mesaj paylaşacağım sizlerle. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Yılmaz. Sıradaki en güzel şarkıları değerli abim Ferhat'a armağan ediyorum demişler. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Günah değil mi, yazık değil mi? Yıllar süren sevgi. Müslüm Gürses içime doğmuştu sanki. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşıma.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.

0: De konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555

0: 0551-1199 0555-1199. Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
2: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533-711-7750.
3: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
8: Reklamlarımızı geride bıraktık. Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi radyolarımıza çok güzel bir şarkı geliyor. Sadece mutlu olmak isterken dünyası darmadağın edilenlerin o şarkısı. Bir bütünken koparılan, sevdası yarım bıraktırılmak zorunda kalan o yaralı kalplerin ahı yükselecek radyolarımızda. Kendileri gülemeyip bizi bizden ayıranların da ömrünce gülmemesini dileyenlerin sitem dolu feryadı. Mutlu olmak istedik, rahat bırakmadılar. Bu güzel şarkımızda şu an radyoları başında bizi dinleyen herkese armağan etmiş olalım.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Hiç hız kesmeden. İyi yayınlar, kolay gelsin. Değerli eşim Süheda'ya sıradaki en güzel aşk şarkılarını armağan ediyorum. Seni çok seviyorum, iyi ki varsın demişler. Umutlarıma selamlarımızı gönderelim. Seni istersen. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimizi göndermiş olalım. Sen bensiz nefes alamazsın. Bülent Sertay sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.

günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar 0538 988 30

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamenter Zirvesi açılış programında konuştu. Kurtulmuş, NATO tarihi bir dönemeçtedir, dünya tarihi bir dönemeçtedir. Artık birlikte çalışmak, birlikte hem risklerimizi elimine etmek hem de üye ülkelerimizin güvenliğini sağlamanın yanında dünya barışına da katkıda bulunmak gibi bir sorumluluğumuzun olduğunun altını çizmek isterim dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mesleki

0: Bir çalışma programında öğretmenlere hitap etti. Tekin sınıfların ritmini, okulların nabzını ve sahanın gerçek ihtiyaçlarını en iyi öğretmenlerin bildiğini belirtti ve sizlerden gelen değerlendirmeleri eğitim politikalarımızın merkezinde tutmayı sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Sigara yasağında kapsam genişliyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sigara ve tütün ürünlerine yönelik yeni bir düzenleme hazırlığında olduklarını açıkladı. Memişoğlu sigaranın mümkün olduğu kadar görünür olmamasını sağlayacağız diye konuştu. Ankara 36. NATO Liderler Zirvesi için çalışmalarını sıkılaştırdı. NATO zirvesi kapsamında alınan tedbirler sahada uygulanmaya başlandı. NATO zirvesi için alınan tedbirler kapsamında başkentin giriş ve çıkışlarında denetimler artırıldı. Niğde'de bir işçinin hayatını kaybettiği ve bir işçinin yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan iki zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. İstanbul'da 15 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen 60 yaşındaki E.Ş. çocuğun ailesi tarafından darbedildi. E.Ş. 3 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan E.Ş. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan anne, amca ve eski eş tutuklandı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde rafting etkinliğinin ardından yemek yiyen 52 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Tedavi altına alınan kişilerin taburcu edildiği belirtildi. TÜİK Haziran ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi Haziran ayında %1,8 oranında artarak 98,9 değerini aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Bir Kural Bir Ömür temasıyla yol trafik güvenliği tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta ekiplerin koordineli müdahalesi uygulamalı olarak test edildi. Akdeniz Belediyesi kent merkezinde çevre sağlığını korumak ve görüntü kirliliğini önlemek amacıyla başlattığı çalışma kapsamında eski ve kullanım ömrünü tamamlayan çöp konteynerlerini yeni nesil plastik konteynerlerle değiştiriyor. Toplam 120 yeni nesil plastik çöp konteyneri planlanan noktalara kısa süre içinde yerleştirilecek. Gülnar Belediye Başkanı Fatih Öngen'in ev sahipliğinde ilçedeki görev süresi sona eren Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal için veda programı düzenlendi. Veda programı hatıra fotoğrafı çekimi ve iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi. Mersin'in Mut ilçesinde yangın çıktı. Kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaklaşık 6 dekar alan zarar gördü. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
1: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem in-

0: beyaz eşyada. Bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282 327-8282.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama,

0: yapma, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
3: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
4: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
3: Renault Dacia Gürsoy Grup.

0: var Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgisel'inde Ezgiler programındayız. Herkes çayını kahvesini aldıysa programımıza hiç hız kesmeden devam edebiliriz. Olmuyor bu arada ya. Çaysız kahvesiz mümkün değil. Radyolarınıza çok güzel bir şarkı gelecek. Şimdi insan aslında daha ayrılık kapıyı çalmadan bile biliyor. O el ele geçen günlerin, diz dize verilen sözlerin bir kalemde silineceğini hissediyor. Bana olur bütün olan derken bile o koca yalnızlığın peşinen omuzlamış oluyor aslında yüreğimiz, kalbimiz. İnsan gibi. Tüm hatıraları bir yabancı gibi arkasında bırakıp gidecek olanların ve o vefasızlığa boyun eğenlerin şarkısı. Senin için sevmek yalan, unutursun biliyorum. Kamran Akkor sizlerle radyonuzda.

Oysa ki dönüş yok artık bu aşka. Bir kara sevda bu, zor da yasak da. Ecel bile daha kolay.

0: Yasaklar içinde tanıdım seni. Sen bana yasaksın, ben sana yasak. Elini tuttuğum anlarda bile ne kadar yakınsa o kadar uzak.
1: Ve şimdi reklamlardan önceki son şarkımız. Merhabalar, iyi yayınlar, kolay gelsin. Tarsus'tan yazıyorum, Metin ben. Sıradaki güzel şarkıyı annem Zeliha'ya gönderiyorum. Senin sevgin bana her zaman umut oluyor anneciğim demişler. Sizler de mesajlarınıza 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. İçimdeki Ateş, Nurettin Rençber sizlerle radyonuzda.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi

0: trendi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor. Geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
3: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin: 0538 988 30 00.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
5: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
6: Su hayattır. Su Hastanesi.
7: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
6: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
8: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
9: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199, 0555 671 1199.
10: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
13: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Şimdi sizleri İbrahim Tatlıses'le baş başa bırakacağım. Sen gelmezsin bir türlü, dertlerim türlü türlü. Nice dertleri çektim, bu başka türlü.
14: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Çok güzel bir şarkıyı geride bıraktık. Şimdi Ferdi Tayfur'la devam ediyoruz yayınımıza. Hemen bir mesaj paylaşalım. Selamlar Mersin efem demişler. Adana'dan Cihan'dan sıradaki şarkı abim Ersin'e gelsin demişler. Selamlarımızı gönderelim. Devamını okuyamadık mesajın, bir an kaldık ama. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Sanma sana dönerim, sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar, 0538 988 30 00.

0: İşte bazen koca bir aşkı bitiren büyük fırtınalar değil de sudan bir sebeptir. Ha, içteki o yangın sönmemiştir ama adım atmaya da o mağrur duruş izin vermez. İşte tam o anda karşı taraftan gelecek tek bir kelimeye, ufacık bir gel davetine bakar her şey. Çok güzel bir şarkıyı geride bıraktık. Şimdi bu şarkımızla birlikte reklamlara gideceğiz. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimizi gönderelim ve sizleri Ferdi Özbeğen'le, Bir Gülü Sevdim'le baş başa bırakalım.
1: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Sevgi Selin'de ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de ezgiler.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer ile Meral Seçer, Mersin Cemevi tarafından düzenlenen 26. Aşure programına katıldı. Yaz, Matem, Muharrem ayının geleneksel Aşure programında yurttaşlarla bir araya gelen Başkan Seçer, "Allah bizi her zaman bir ve birlik içerisinde etsin. Milletimizin ve ülkemizin varlığı daim olsun." dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, okulların kapanması ve yaz döneminin başlamasıyla birlikte bugünden itibaren toplu taşıma hizmeti veren merkez ve kırsal hatlarda yaz sefer saati uygulamasına geçti. Büyükşehir toplu taşıma araçlarının yaz sefer saatlerine ulaşım.mersin.bel.tr adresi ve Teksin uygulaması üzerinden ulaşılabilir. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercek Mesleki Eğitim Merkezleri, Genç Adım Projesi ile gençlere yeni fırsatlar sunuyor. Proje kapsamında 18-29 yaş aralığında bulunan, son 6 yıldır çalışmayan ve eğitim hayatına devam etmeyen en az lise mezunu Mersinli gençlere değişik sektörlerle ilgili verilen ücretsiz mesleki eğitimle iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip bireyler yetiştiriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi koordinesinde yürütülen Hamza Beyli Köyümüz Atölye çalışmalarında Mersin'e özgü coğrafi işaretli kamp portakalı çikolatayla buluşarak yeni bir lezzete dönüştü. Atölye çalışmalarıyla katılımcılar hem üretim süreçlerini deneyimliyor hem de yerel ürünlerin farklı yöntemlerle değerlendirilmesine yönelik bilgi ediniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, Artvin Belediyesi tarafından düzenlenen çocuklar için bilim ve eğlence şenliğine 6 farklı atölye çalışmasıyla katıldı. Etkinlikte merak duygusunu geliştiren ve üretkenliği teşvik eden uygulamalar ön plana çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı emekli evi üyelerinden oluşan Gönülden Sesler Korosu, Hatıralarda Kalan Ezgiler konserinde sanatseverlerle buluştu. Gecede dinleyiciler kimi zaman bir sevdaya, kimi zaman özleme, kimi zaman da yılların derinliklerinde saklı kalan hatıralara yolculuk yaptı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam tanıtım.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
4: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya.com'da.
5: İster tıkla, ister uğra.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
7: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
7: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
8: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
9: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
10: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için elit şalgam için.

0: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekanslarında devam ediyoruz. Şimdi çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz. O kadar hoşuma gitti ki bu şarkı benim. Hem bir hikayesi yatıyor zaten altında, sözlerinde. Hem de tınısı, o notaları o kadar güzel ki. İşte bazen elinizdeki her şeyi kaybedersiniz de kalan tek ve en büyük kazanç evladınız olur. Aynı çatının altında iki yabancıya dönüşen anne ve babanın arasında. Tüm fırtınalara siper olan o masum canlar için. Katlanılan kederlerin o güzel sesi. Kopan bağlara, sönen o sıcak yuvaya rağmen sırf bir çocuk uyanmasın diye, rüyaları bölünmesin diye her şeye sabredenlerin hikayesi. Ümit ve sen oğlum sizlerle.

mutluyduk eskiden sıcak yuvamızda. Yabancıyız şimdi kendi havamızda. Hayat bir kumarsa kaybettim oyunda. Sabrım taşsa bile kalırım yanında.

Ve şimdi reklamlardan önceki son şarkımız, hemen bir mesaj paylaşalım sizlerle. Sıradaki en anlamlı şarkıları annem Makbule'ye armağan etmek istiyorum. Tarsus'tan Fatih ben, iyi yayınlarınız olsun demişler. Teşekkür ediyoruz. En güzel şarkıları sizlere armağan etmiş olalım. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Şahin Kendirci yemin olsun sizlerle.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
6: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
5: Renault Dacia Gürsoy Grup.
7: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
8: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
8: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering Polis

0: uzmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com, Mersin.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
3: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
6: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

şaşırttın. Beni Selam Şahin sizlerle radyonuzdaydı. Şimdi istek bir şarkım var. Hemen mesajını da paylaşayım. Merhabalar, gönüllerin sultanı Selin kardeşim. Ben Hatay Antakya'dan Ferit, senden bir şarkı istiyorum. Ceylan'dan Davacıyım şarkısını çalarsan çok sevinirim. Canımızdan çok sevdiğimiz biricik kızım Ezgi'ye gelsin. Canım eşime gelsin ve özellikle sana gelsin. Ve tüm sevenlere gelsin. İyi yayınlar, cansınız kardeşim demişler. Teşekkür ediyorum. Sizlere de armağan olsun bu güzel şarkı. Davacıyım kadere. Ceylan sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

0: İstersen uzaklara git. Senin bu dünyada canım, varlığın yeter. Senin bu dünyada canım, varlığın yeter.
1: Ve programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Ve sizleri son şarkımızla baş başa bırakıyorum.

0: Sevgi selinde ezgiler sona erdi. Sevgi selinde ezgiler.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamenter Zirvesi açılış programında konuştu. Kurtulmuş, NATO tarihi bir dönemeçtedir, dünya tarihi bir dönemeçtedir. Artık birlikte çalışmak, birlikte hem risklerimizi elimine etmek hem de üye ülkelerimizin güvenliğini sağlamanın yanında dünya barışına da katkıda bulunmak gibi bir sorumluluğumuzun olduğunun altını çizmek isterim dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mesleki çalışma programında öğretmenlere hitap etti. Tekin, sınıfların ritmini, okulların nabzını ve sahanın gerçek ihtiyaçlarını en iyi öğretmenlerin bildiğini belirtti ve sizlerden gelen değerlendirmeleri eğitim politikalarımızın merkezinde tutmayı sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Sigara yasağında kapsam genişliyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sigara ve tütün ürünlerine yönelik yeni bir düzenleme hazırlığında olduklarını açıkladı. Memişoğlu, sigaranın mümkün olduğu kadar görünür olmamasını sağlayacağız diye konuştu. Ankara 36. NATO Liderler Zirvesi için çalışmalarını sıkılaştırdı. NATO zirvesi kapsamında alınan tedbirler sahada uygulanmaya başlandı. NATO zirvesi için alınan tedbirler kapsamında başkentin giriş ve çıkışlarında denetimler artırıldı. Niğde'de bir işçinin hayatını kaybettiği ve bir işçinin yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan iki zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. İstanbul'da 15 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen 60 yaşındaki E.Ş. çocuğun ailesi tarafından darbedildi. E.Ş. 3 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan E.Ş. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan anne, amca ve eski eş tutuklandı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde rafting etkinliğinin ardından yemek yiyen 52 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Tedavi altına alınan kişilerin taburcu edildiği belirtildi. TÜİK, Haziran ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi Haziran ayında %1,8 oranında artarak 98,9 değerini aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bir kural bir ömür temasıyla yol trafiği

güvenliği tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta ekiplerin koordineli müdahalesi uygulamalı olarak test edildi. Akdeniz Belediyesi kent merkezinde çevre sağlığını korumak ve görüntü kirliliğini önlemek amacıyla başlattığı çalışma kapsamında eski ve kullanım ömrünü tamamlayan çöp konteynerlerini yeni nesil plastik konteynerlerle değiştiriyor. Toplam 120 yeni nesil plastik çöp konteyneri planlanan noktalara kısa süre içinde yerleştirilecek. Gülnar Belediye Başkanı Fatih Öngen'in ev sahipliğinde ilçedeki görev süresi sona eren Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal için veda programı düzenlendi. Veda programı hatıra fotoğrafı çekimi ve iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi. Mersin'in Mut ilçesinde yangın çıktı. Kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaklaşık 6 dekar alan zarar gördü.

0: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 45 90.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitleri.

0: Sınırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-30-956 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Babalar Restali başlıyor.
6: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali'nde sizlerleyiz. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde bir saat boyunca sizlerle birlikte arabeskin en baba seslerinden en güzel resitalleri dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Günün ilk resitali Orhan Gencebay'dan gelecek. Bunca yıl habersiz diyecek baba. İşte ben hep böyle geceleri beklerim. Yıllardır seninle aşkımı da birleştiririm diyecek. Orhan Gencebay bunca yıl habersiz şarkısıyla sizlerle radyolarınıza ses verecek.

insan çekmediği acının, tatmadığı duygunun yorumunu yapamaz. O yüzden demiş ya Orhan Baba da, sevenin halinden yalnız seven anlar diye. Bir teselli ver diyecek Orhan Gencebay. Ardından da kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra Babalar Resteli'yle sizlerle devam edeceğiz. Orhan Gencebay bir teselli ver diyor. Şimdi radyolarınızda sizlerle birlikte.

İçerim yolun ecel olsa korkmam geçerim.

0: resitali, resitali devam edecek, devam edecek.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer ile Meral Seçer, Mersin Cemevi tarafından düzenlenen 26. Aşure programına katıldı. Yas-ı Matem Muharrem ayının geleneksel Aşure programında yurttaşlarla bir araya gelen Başkan Seçer, "Allah bizi her zaman bir ve birlik içerisinde etsin, milletimizin ve ülkemizin varlığı daim olsun" dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, okulların kapanması ve yaz döneminin başlamasıyla birlikte bugünden itibaren toplu taşıma hizmeti veren merkez ve kırsal hatlarda yaz sefer saati uygulamasına geçti. Büyükşehir toplu taşıma araçlarının yaz sefer saatlerini ulaşim.mersin.bel.tr adresi ve Teksin uygulaması üzerinden ulaşılabilir. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercek Mesleki Eğitim Merkezleri, Genç Adım Projesi ile gençlere yeni fırsatlar sunuyor. Proje kapsamında 18-29 yaş aralığında bulunan, son 6 yıldır çalışmayan ve eğitim hayatına devam etmeyen en az lise mezunu Mersinli gençlere değişik sektörlerle ilgili verilen ücretsiz mesleki eğitimle iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip bireyler yetiştiriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi koordinesinde yürütülen Hamza Beyli Köyümüz Atölye çalışmalarında Mersin'e özgü coğrafi işaretli kamp portakalı çikolatayla buluşarak yeni bir lezzete dönüştü. Atölye çalışmalarıyla katılımcılar hem üretim süreçlerini deneyimliyor hem de yerel ürünlerin farklı yöntemlerle değerlendirilmesine yönelik bilgi ediniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, Artvin Belediyesi tarafından düzenlenen çocuklar için bilim ve eğlence şenliğine 6 farklı atölye çalışmasıyla katıldı. Etkinlikte merak duygusunu geliştiren ve üretkenliği teşvik eden uygulamalar ön plana çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı emekli evi üyelerinden oluşan Gönülden Sesler Korosu, Hatıralarda Kalan Ezgiler konserinde sanatseverlerle buluştu. Gecede dinleyiciler kimi zaman bir sevdaya, kimi zaman özleme, kimi zaman da yılların derinliklerinde saklı kalan hatıralara yolculuk yaptı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam kazandırır.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler, beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
4: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta.com'da.
5: İster tıkla, ister uğra.
6: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
7: Gökhan Eğitim Kurumları.
6: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmet

0: Metinizde 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
1: Yok kelimesi omega yapıda yok.
2: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
3: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
2: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
0: Cumartesi pazar açık olan
1: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
0: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
6: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
7: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
8: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
10: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
11: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
12: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
13: Babalar Resitali devam.

Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resti'ndesiniz.

Reklamların ardından devam ediyoruz programa. Seven kalbini koyar ortaya, sevmeyen parayı, pulu, malı, mülkü. Sırf dengi dengine değil diye, sırf sevgi karın doyurmaz diye bir ömrün hayalini çalarlar elinizden. Tamam dersin, istemiyorum artık, vermeyin. Ben acımla da yaşarım, tek başıma da kalırım. Ama bir daha aşka tövbeler olsun. İşte o mecbur bırakılmış vazgeçişlerin, paranın, pulun gölgesinde kalan tertemiz sevdaların şarkısı gelecek. Mütbe sen, vazgeçtim senden diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

tabii birinden vazgeçmek için önce ondan bir şeyler öğrenmek gerek. Ümit Besen, hani hayat boyu bir arayış içindeyizdir ya, sayfalar dolusu kitaplar okuluruz, filmler izleriz, şiirlerin peşinden koşar hayatı anlamak için. Ama bazen öyle biri çıkar ki karşımıza, tek bir bakışı, tek bir gülüşü binlerce kitabın, şiirin anlatamadığını bir saniyede anlatıverir. İşte Ümit Besen, senden öğrendim diyecek. Dünya gözüyle gördüm ya seni bir kere, artık sensiz bir anı bile düşünmem diyecek. Senden öğrendim şarkısıyla Ümit Besen radyolarınıza ses verecek.

0: Barresitali.
1: Hayat, biz planlar yaparken başımıza gelenlerin toplamı ise eğer, aşk gerçekten tesadüfleri seviyor. Kader ise o mecbur kalıp gittiğimiz ayrılıkları. Yıllar akıp gitmeyi, zaman o güzelim günleri soldurmayı seviyor. Ama insan ne olursa olsun aramayı, umut etmeyi, yeniden başlamayı daha çok seviyor. Hani diyor ya, başlamak istersen yeni bir hayata, gölgeni yedek bırak ardında. Hepimiz bir yol ayrımında, bir şekilde geçmişin bedelini ödüyoruz. Şimdi gelin tüm o geride kalanlara, yarım kalanlara, yol ayrımında kaybettiklerimize ve her şeye rağmen yeniden başlama cesareti gösterenlere gelsin bu şarkı. Müslüm Gürses, Aşk Tesadüfleri Sever diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Müslüm Gürses Arta Kalan şarkısıyla sizlerle birlikte olacak. İki kışın arasında şu kopkoyu Haziran diyecek Müslüm Baba. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

hayatında her şey dört dörtlük diyen kaç kişi var aramızda? Ya bir aşktan yara almışsınızdır ya dosttan bir darbe yemişsinizdir. Ya da hayatında kendisi biraz fazla yormuştur sizi. Hani şarkıda da diyor ya, bir kere güldüysek 10 kez ağladık diye. Sinan Özen sizlerle birlikte 10 kez ağladık diyecek.

0: Bu kadar sevginin üzerine bir çizgi çekmek kolay değil belki. Ama bazen gitmek gerekir. Anıları valize doldurup, o kapıyı kapatıp, şimdi sıra bende, günümü gün etme sırası bende diyebilmek gerekir. Kaybedince anlaşılan değerin de, sonradan gelen pişmanlığın da kimseye bir faydası yok hem. Hem ne demişler, son pişmanlık neye yarar diye. Bende senden eser yok dediği an zaten o hikaye bitmiştir bile. Sinan Özen, suç sende diyecek şimdi radyolarınızda.
1: Çok

0: مجلس تالین.
1: Arabesk sevenlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteri programındaydınız. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte Arabesk'in en baba seslerini en güzel resterleriyle dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Günün son resiteli Cengiz Kurtoğlu ile birlikte yapacağız. Hani bazen öyle sözler verilir ki dünyalar yıkılsa eller ayrılmayacak zannedersin. Planlar yaparsın, hayaller kurarsın ama hayat bazen o sözleri tutmaya nefesimizi yetirmez. Yollar bir şekilde ayrılır. İşte tam o yol ayrımında insan ikiye bölünür.

ya öfkesine yenilir ya da her şeye rağmen o sevgiyi kalbinin en güzel yerine sarıp sarmalar. Cengiz Kurtoğlu, içindeki öfkeyi sevgiyle susturanların, kırılsa da dökülse de sevdiğine kıyamayanlar için söyleyecek. Hani şarkıda öyle bir teslimiyet var ki, benim sende neyim varsa baştan sona helal ettim, günahların benim olsun diyor. Senin canın sağ olsun da

0: Dağlar resitali sona erdi.
1: Reklam tanıtır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli G.

0: Meka Bulvarı Fuar Kavşağı'nda, Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
0: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.

0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır.

bahsettim. Ve siz beni sevenlerimle yine beraberim. Güzel sözler yazmam için teşvik ettiğiniz ve beni dinlediğiniz için hepinize gönül

Hayatım mahvoldu. Hayatım mahvoldu senin uğrunda. Nankör olduğunu gördüm sonunda. Tanıma, tanıma görürsen bir gün yolunda. Aşkın senin olsun, ben gidiyorum. Ne halin var ise gör bundan sonra. Beni değil, eli sor bundan sonra. Zannetme ki, zannetme ki artık dönerim sana. Aşkın sen

belki bir gün, belki bir yıl yanarım. Sonra da, sonra da vefalı bir yar ararım. Ben seninle geçen ömrü ağlarım. Aşkım senin olsun, ben gidiyorum. Ne halin var ise gör bundan sonra. Beni değil, eli sor bundan sonra. Zannetme ki artık dönerim sana. Aşkın senin olsun, aşkın senin olsun, ben gidiyorum.

0: Reklam kazandırır.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
2: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542-144-4602 0542-144-4602.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555-671-1199 0555-671-1199.
2: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
3: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
2: Renault Dacia Gürsoy Grup. Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532-787-1652 0532-787-1652.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Yıldız oldum sayende, finalinle övün. Hani bizim sevdamız devirirdi dağları, hani bizim sevdamız eritirdi buzları. Böyle miydi andımız, neler oldu bize böyle de gece gözlüm? Neden esti bu son rüzgar üstümüze? Ses ver, ses ver, ne olur ses ver.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamenter Zirvesi açılış programında konuştu. Kurtulmuş, NATO tarihi bir dönemeçtedir, dünya tarihi bir dönemeçtedir. Artık birlikte çalışmak, birlikte hem risklerimizi elimine etmek hem de üye ülkelerimizin güvenliğini sağlamanın yanında dünya barışına da katkıda bulunmak gibi bir sorumluluğumuzun olduğunun altını çizmek isterim, dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mesleki çalışma programında öğretmenlere hitap etti. Tekin, sınıfların ritmini, okulların nabzını ve sahanın gerçek ihtiyaçlarını en iyi öğretmenlerin bildiğini belirtti ve sizlerden gelen değerlendirmeleri eğitim politikalarımızın merkezinde tutmayı sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Sigara yasağında kapsam genişliyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara ve tütün ürünlerine yönelik yeni bir düzenleme hazırlığında olduklarını açıkladı. Memişoğlu, sigaranın mümkün olduğu kadar görünür olmamasını sağlayacağız diye konuştu. Ankara 36. NATO Liderler Zirvesi için çalışmalarını sıkılaştırdı. NATO zirvesi kapsamında alınan tedbirler sahada uygulanmaya başlandı. NATO zirvesi için alınan tedbirler kapsamında başkentin giriş ve çıkışlarında denetimler artırıldı. Niğde'de bir işçinin hayatını kaybettiği ve bir işçinin yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan iki zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. İstanbul'da 15 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen 60 yaşındaki E.Ş. çocuğun ailesi tarafından darp edildi. E.Ş. 3 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan E.Ş. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan anne, amca ve eski eş tutuklandı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde rafting etkinliğinin ardından yemek yiyen 52 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Tedavi altına alınan kişilerin taburcu edildiği belirtildi. TÜİK, Haziran ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi Haziran ayında %1,8 oranında artarak 98,9 değerini aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Bir Kural Bir Ömür temasıyla yol trafik güvenliği tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta ekiplerin koordineli müdahalesi uygulamalı olarak test edildi. Akdeniz Belediyesi kent merkezinde çevre sağlığını korumak ve görüntü kirliliğini önlemek amacıyla başlattığı çalışma kapsamında eski ve kullanım ömrünü tamamlayan çöp konteynerlerini yeni nesil plastik konteynerlerle değiştiriyor. Toplam 120 yeni nesil plastik çöp konteyneri planlanan noktalara kısa süre içinde yerleştirilecek. Gülnar Belediye Başkanı Fatih Öngen'in ev sahipliğinde ilçedeki görev süresi sona eren Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal için veda programı düzenlendi. Veda programı hatıra fotoğrafı çekimi ve iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi. Mersin'in Mut ilçesinde yangın çıktı. Kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaklaşık 6 dekar alan zarar gördü. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Mersin FM.

0: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
0: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400,

Montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
4: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
3: Renault Dacia Gürsoy Grup.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Damar denince damarın tek adresi
8: Mersin FM.
7: Hep damar. Full damar.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem indirim

0: ve beyaz eşyada. Bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
2: İster tıkla ister uğra.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.

0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
1: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
2: Su hayattır. Su hastanesi.
1: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
2: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336-96-96.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533-711-7750.
5: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Bir gün olsun mutlu uyumam için yastığa gerek yok. Şu dizlerim var ya, zindana gerek yok. Hasretim var ya, kurşuna gerek.

yüce dağlar bildiğini. Bilmesin olur ya, Ferhat kıskanır. Ruhuma işleyen o güzel güzel kokunu. Bilmesin olur ya, güller kıskanır. Sen oldukça benim yaşadığımı gücenir, bilmesin ruhum kıskanır. Uğrunda bir ömür, bir ömür vaat ettiğimi. Duymasın, duymasın, duymasın ne olur. Ecel, ecel kıskanır.

Ezanlar bizim için okunuyor sevgilim. Gözyaşım, gözyaşım mezarına dökülüyor sevgilim. Mezarın barınağım, ayrılık şansım oldu.

0: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
2: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 45 90.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemiz.

0: Yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
1: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
0: Renault Dacia Gürsoy Grup.

0: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda

0: Akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla. Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001. santairas.com. Mersin.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532-787-1652. 0532-787-1652.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Damarsa damar, işte o kadar.

Sen benim alın yazım, sen benim kara sevdam. İnan sana tapardım, ah Allah'ımdan korkmasın.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer ile Meral Seçer, Mersin Cemevi tarafından düzenlenen 26. Aşure programına katıldı. Yaz, Matem, Muharrem ayının geleneksel Aşure programında yurttaşlarla bir araya gelen Başkan Seçer, "Allah bizi her zaman bir ve birlik içerisinde etsin, milletimizin ve ülkemizin varlığı daim olsun" dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, okulların kapanması ve yaz döneminin başlamasıyla birlikte bugünden itibaren toplu taşıma hizmeti veren merkez ve kırsal hatlarda yaz sefer saati uygulamasına geçti. Büyükşehir toplu taşıma araçlarının yaz sefer saatlerini ulaşim.mersin.bel.tr adresi ve Teksin uygulaması üzerinden ulaşılabilir. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercek Mesleki Eğitim Merkezleri, Genç Adım Projesi ile gençlere yeni fırsatlar sunuyor. Proje kapsamında 18-29 yaş aralığında bulunan, son 6 yıldır çalışmayan ve eğitim hayatına devam etmeyen en az lise mezunu Mersinli gençlere değişik sektörlerle ilgili verilen ücretsiz mesleki eğitimle iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip bireyler yetiştiriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi koordinesinde yürütülen Hamza Beyli Köyümüz Atölye çalışmalarında Mersin'e özgü coğrafi işaretli kan portakalı çikolatayla buluşarak yeni bir lezzete dönüştü. Atölye çalışmalarıyla katılımcılar hem üretim süreçlerini deneyimliyor hem de yerel ürünlerin farklı yöntemlerle değerlendirilmesine yönelik bilgi ediniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, Artvin Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuklar İçin Bilim ve Eğlence Şenliği'ne 6 farklı atölye çalışmasıyla katıldı. Etkinlikte merak duygusunu geliştiren ve üretkenliği teşvik eden uygulamalar ön plana çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı emekli evi üyeleri

0: Den oluşan Gönülden Sesler Korosu, Hatıralarda Kalan Ezgiler konserinde sanatseverlerle buluştu. Geceli dinleyiciler kimi zaman bir sevdaya, kimi zaman özleme, kimi zaman da yılların derinliklerinde saklı kalan hatıralara yolculuk yaptı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.

0: taşımak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve Elektronik Ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
2: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
3: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
7: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız...

0: Ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
1: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
2: Damardan kalbe.
1: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.

0: İz bırakan şarkılar bu programda.
1: Arabeskin Kralı.
2: Fırat Yayında.
3: Arabeskin Kralı Fırat Yayında diyoruz ve birlikteliğimize başlıyoruz sevgili dostlar. Her zaman olduğu gibi Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla yine birbirinden güzel şarkılar var listemizde, bomba gibi. Damga vuracağız diyelim artık. Öncelikle katkılarından dolayı Erzurum'un meşhur cağ kebabına teşekkür edelim. Saygılarımızı gönderelim. İyi akşamlar, kolay gelsin dileklerimizi iletelim. Sevgili Samet Yaşar ve ekibine bu güzel şarkımızı armağan edelim. Aynı zamanda şu anda radyonun başında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize selamlar. İyi akşamlar dileklerimizle bu güzel şarkı size armağan olur. Çalışanlarımıza kolay gelsin dileklerimizi gönderelim. Tüm emekçi kardeşlerimize, mesaide olanlara, direksiyon başında ekmek kazananlara selamlar olsun. Kolay gelsin. Allah kaza bela vermesin.
4: Bu efkar bir tane.
3: Sizler ne yapıyorsunuz sevgili dostlar? 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere artık şu dakika itibariyle ulaştırmaya başlıyorsunuz. Az sonra bu güzel şarkı sonrasında sizlerden gelen mesajları paylaşmaya başlayacağız.
2: Fırat Yayında.
5: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
6: Mersin FM 104.6.

0: cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.
1: İki nefes arası mesafe kadar.
2: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkıyla birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dostlar. Güzel bir şarkı bile startımızı verdik ve sırayı duyduğunuz üzere Ebru Gündeş alacak. Bakalım sizlerden gelen mesajları paylaşmaya başlayalım artık. İyi yayınlar Fırat Bey. Ben Fatma Çelik, biricik oğlum. Velihan Çelik, canım oğlum. Sen benim bu hayattaki en güzel mucizemsin. Gülüşünle içimi aydınlatıyor. Varlığınla bana güç veriyorsun. Ne olursa olsun bil ki annem baban her zaman yanında ve seni sonsuz seviyor diyerek mesajını sonlandırmış.
1: Gün olur ardına.
2: İyi yayınlar Fırat abi, ben Durdu Gezgin. Sıradaki şarkılar canımdan çok sevdiğim eşim Evrak Gezgin'e gelsin. Değil bir ömür.
1: O senin zannettiğin aşık değil artık.
2: Şimdi, mesajların sırasını bozduk ya. Valla neyse. Kusura bakmayın.
1: Yine bahar görmeden.
2: Neyse, okuyalım mı mesajı? Değil bir ömür, bin ömürde yolunu gözlemekte geçse bile ne yolunu gözlemekten ne de seni sevmekten vazgeçmem, seni çok seviyorum, çok özledim, vazgeçilmezim demiş. Normalde ikinci okumamız gereken mesaj Derya'nın mesajıydı. Kusura bakmasın, iki gündür vallahi bir şeyler oluyor. Ya dün de Derya'nın mesajını yanlışlıkla silmişiz. Haberimiz de yok yani. Bakıyoruz ortalıkta Derya da yok. Selamlarımızı gönderelim sevgili Derya'ya ve eşi Kürşat Öze. Selamlar Fırat abi, ben Derya. Bir adama tepeden tırnağa, evrende ondan başka kimse yokmuşçasına içimde fırtınalar kopa kopa aşık oldum. Gülüşü güzel adam, seni çok seviyorum. Sıradaki şarkılar sevdasına ömrümü verdiğim adama Kürşat Öze gelsin demiş.
1: Ben eğer düştüm.
2: Merhaba Fırat Bey, ben İlkan. İlkay Abukan. Canım eşim Özlem Abukan, seni çok seviyorum bir tanem. Bu hayatta bana verilen en güzel hediye sensin. Gülüşünle dünyam aydınlanıyor, varlığınla yuvam tamamlanıyor demiş dinleyicimiz.
1: Yaktın canımdan yüreğin utanma.
2: İyi akşamlar, yayınlar. Sıradaki şarkı kız arkadaşından Bediran Dölek için gelsin. Seni çok seviyorum, çok özledim bir tanem. Bütün aşk şarkıları bize armağan olsun demiş. Olsun bakalım, tüm güzel aşk şarkıları sizler için gelsin.
1: Sene kalbim yine bahar görmeden.
2: 0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar.
3: Fırat'a selam. Damara devam.
4: Harbedene göre değil, harbiden.

0: Fırat yayında.
1: Yürü be, Allah'ına kurban.
2: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
3: Mersin efendim. 104.6.

Ebru Gündeş'i geride bıraktık sevgili dostlar ve birlikteliğimize devam ediyoruz. Sizlerden gelen mesajlar doğrultusunda bakalım kimler mesajlar göndermiş bizlere. İyi yayınlar Fırat abicim. Ben Gülhan Çelik, canım abim Velihan Çelik. Seni çok özledim bir tanem. Haftaya görüşmek üzere inşallah. Kolay gelsin Fırat abim demiş. Teşekkür ediyoruz. Selamlar. Selam Fırat. Sıradaki şarkı Bediran İbili'den Ömür Kara, Burak Çetin Kaya ve tüm sevdiklerine gelsin demişler. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar dilerim. Ben Kıbrıs'tan Dilek Atay, can eşim. Çalan şarkılar ikimize gelsin ve tüm dinleyenlere. Gönlümü sana vermişim. Ben bir tek seni sevmişim. Sana canımsın demişim. Ben sevmem senden başka esmerim diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar, kolay gelsin. Ben Engin Zorbay. Sıradaki parça Biricik Eşim Armağanı olsun. Sen söyle, seni öyle seviyorum ki sen benim her şeyimsin. Sensiz olmuyor elbet bir gün. Onlar da göreceğiz. Arkadaşlar valla bazen çok değişik yazıyorsunuz. Var ya, burada toparlayacağız diye. Neyse bakalım, okuyalım. Allah bir tür gülüm ama sensiz bu dünya ve yaşamaksa senin de yaşamaya değer. Sensin bu dünyada beni yaşatan. Allah'a emanet ol. Üveyik ve Engin Usta. Biraz daha böyle cümleler düşük olmasa güzel bir mesaj çıkacak ortaya ama bazı çoğu tarafını da biz düzeltiyoruz zaten okurken. Sevgili dinleyicimize selamlarımızı gönderelim. Merhaba sevgilim Veli Şimşek'e. Geceleri yokluğun çöküyor üstüme ama seni beklemek benim için yük değil. Nefes gibi kimse bilmez içimde nasıl bir sabır taşıdığımı. Senin adın geçince kalbimin nasıl sızlandığını. Demir kapılar ayırdı bizi ama özlem ayırmadı. Seni çok seviyorum canımın içi, iyi akşamlar demiş dinleyicimiz. 0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Hakan Altun'la sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında burada olacağız.

0: cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.
1: Mersin FM 104.6.

Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dostlar. Sırayı Selahattin Özdemir alacak. Selamları yayınlar şenesim, şükür sebebim aramızda ne yaşanırsa yaşansın. Kokunu aldığım anda yeniliyorum sadece. Seni sevmekle kalmadım, seninle nefes almayı öğrendim. Yarim seni seviyorum. Enis Işıklı sıradaki parça sana ve sizlere armağan olsun demişler. Sıradaki tüm güzel şarkılar canım sevgilim Ahmet Akın'a armağan olsun. Sana

0: Aşık olmak bu dünyada en güzel ikinci şey, ilki zaten seni bulmak tahminim demiş dinleyicimiz mesajında. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Elisa Duru Çelik. Sıradaki şarkı bu dünyada en çok sevdiğim, en çok özlediğim canım babam Kadir Çelik'e gelsin. Babacım, sen benim kalbimdeki en güçlü, en özel adamsın. Seni çok seviyorum ve dört gözle bekliyorum demiş. Sıradaki şarkılar Mazhar Kör'den tüm sevdiklerine ve dostlarına gelsin, sana da gelsin Fırat Reis demişler. Eyvallah, benden de sizlere armağan olsun. Ben Salim Yörük, sıradaki şarkı Silifke'de bulunan babaların babası Selahattin Mert Kasapçı, Aslan abim Mehmet Kurnaz, abim Muhammed Gülçekin için gelsin. Rabbim en kısa zamanda sevdiklerinize kavuşturması dileğiyle diyerek mesajını sonlandırmış. Neden bana el oldu? 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dinleyenler. Şarkımız sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında burada olacağız.
1: Arabesk'in tek sorumlusu Fırat yayında. Harbiden'e göre değil, harbiden arabesk.
2: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
3: Mersin efendim. 104.6.

geçti yalnız. Bu dünyada ben yaşadıkça iki yapan bir olmasın. Bu dünyada ben yaşadıkça iki yapan bir olmasın.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
4: Türkiye Vestel'leniyor.
5: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.

0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
3: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
4: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
3: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Cumartesi pazar açık olan
2: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
5: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
6: Su hayattır. Su hastanesi.
7: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
6: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
8: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin

0: En çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat.

0: Dedik sevgili dinleyenler, reklamlar sonrasında birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla. Dün şimdi Devran Çağlar'ı çalmadık, yani Devran Çağlar'sız program olmaz. Gelsin bakalım Devran abiden güzel bir şarkı. Merhaba, ben Mehmet Güney. Yalnızlık diş ağrısı gibidir, akşam olunca çöker. Sıradaki tüm güzel parçalar Silifke'de bulunan kardeşim Cengiz Aktepe, Ahmet Çelik, İsmail, İsmet Göbelek ve Mazhar Köre gelsin demiş dinleyicimiz. Merhaba Fırat, kolay gelsin. İyi yayınlar. Sıradaki parça Orhan'dan İsmet Fırat'a gelsin. Zincir soğuk, sincan yaş, belki biraz üşürüz. Hele başımız zindandan kurtulsun, o zaman görüşürüz. Ya şu mine mi artık, bu nedir yani? Bundan bıktık ya. Herkes yazıyor arkadaşlar. Değiştirin bunu. Ne güzel, bayağıdır yazmıyordunuz. Yine çıktı, hortladı bu ya. İyi akşamlar, ben Azra. Sıradaki şarkı Silifke'de bulunan dayım Mehmet Güney adına gelsin. Bazen acılardan şikayet etmekse sabredip ayakta kaldığımız her acı güçlendirir bizi demiş. Almire Altıkat, Silifke'de bulunan Mehmet Altıkat için gelsin sıradaki şarkılar. Ben onu çok seviyorum ve çok özledim demiş. Bakalım bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakacağız sevgili dostlar. 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bize ulaştırmaya devam ediyorsunuz.
1: Ver coşkuyu kolonlara. Ver coşkuyu hacı. Baba, büyüksün.
2: Eyvallah. Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta. Mersin efendim.

0: Daim tatlı sesten dinlemeye alışkın olduğumuz bir şarkı. Kuruşuna gerek yok. Devran Çağlar yorumuyla radyonuzda sizlerleydi sevgili dostlar. Bu aşk yolunda gerek yok. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Sırayı İzzet Yıldızhan alacak. Hayırlı akşamlar Fırat Bey, nasılsınız, iyisiniz inşallah demişler. Teşekkür ediyorum. Ben Adana'dan Mithat Alpaltun. Sıradaki şarkı abi Mustafa Alpaltun ve kardeşleri Hasan Hüseyin Demir ve can dostumuz Zafer Kartal, İsmail Ekinci, Lokman Yeşilyurt ve Doğan Demir Yılmaz'a gelsin. Teşekkürler, iyi akşamlar demişler. İyi yayınlar Fırat abi. Sıradaki şarkılar Hasret Kokulu Eşim Eren Özdemir'e gelsin. Yağmur Taneleri Kadar Çok Seviyorum. Sen iyi ki benimsin. Allah'a emanet ol. Rüyalarda buluşuruz o zaman. Sevgilim diyerek mesajını sonlandırmış. Aybalısından not. Geçmiş yaksa da canımızı sessizce bizim bu hayattan hala umudumuz var. Günümüzü affedip yarına yürüyoruz. Neyi kaybettiysek daha iyisine sözümüz var. Aşkım Erol Sorunca'ya gelsin demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar kardeşim Fırat, iyi yayınlar diliyorum demiş. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Ben Atayurt'tan Hüseyin Çelik. Evet Hüseyin abimiz, selamlar olsun. Sıradaki şarkı biricik oğlum Belihan Çelik, eşim Fatma Çelik, kızım Gülen Çelik ve diğer küçük kızım Sultan Çelik, kısacası Çelik ailesine armağan olsun demişler. İyi yayınlar abi, ben Yiğit Serdar. Sıradaki şarkı çok sevdiğim canım babam İsmail Serdar'a ve canım abim Baran Serdar'a ve canım kuzenim Murat Boşkır, Ümit Boşkır, Ersin Serdar ve sizlere armağan olsun, saygılar, iyi yayınlar demişler. Eyvallah, teşekkür ediyoruz ve izle Yıldızhan'la sizleri baş başa bırakıyoruz.
1: Erzurum'un meşhur cağ kebabı Atayurt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi numara 12 Taksim A Silifke Mersin.
2: Arabesk'in Atar Damarı Fırat yayında.
3: Damarsa damar işte o kadar.
4: Eyvallah.
5: Mersin efendim. 104.6.

0: Her şey yalan. Her şey yalan olup gitti birbirinde. Pembe hayallerim soldu elimde. Kendi gitti, resmi kaldı benimle. Halimi perişan etti birisi. Ah, ah, halimi perişan etti birisi.
1: Her şey yalan.
2: Her şey yalan. Zeyd Yıldızhan, radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. Bizim bu yan tarafta bir tane manyak bir komşumuz vardı. Hatırlarsınız programa ilk başladığımızda iki güne bir gün aşırı buraya her gün polis geliyordu arkadaş. Neymiş, radyonun sesini çok açıyormuşuz. Arkadaş, biz burada iş yapıyoruz yani, değil mi? Burası da ev değil yani, sen de git başka bir yerde takıl. Neyse, biz bunda bir tantana yaptık burada. Ondan sonra kesildi tabii, polis zımbırtıları gelmedi. Polislerimiz gelmedi. Kursuna kaldık yani. Şimdi kendisi de gitmiş. Artık açarız ya sesi. Son ses diyoruz ya, hani ver coşkuyu kolonlara diyoruz ya. Veririz arkadaş ya. Bak işte bu şarkıda da şimdi az sonra yükselteceğiz sesleri. Hep birlikte bu güzel yorumu dinleyeceğiz. Nerede kalmıştık, bu mesajları silmeyi unutmuşuz. Evet, bunu okumuştuk. Devam edelim bakalım. İyi akşamlar. Sıradaki şarkı Yeşim Hüseyin Arslan için gelsin. Her yol sana çıksa, her sözcük seni anlatsa, burnum seni solusa, kulağım seni duysa, gözlerim seni görse, zihnim seninle meşgul olsa, her şey senden ibaret olsa diyerek

Gülşen Mülayim'den eşi Ümit Mülayim'e. Allah'ım ayakkabını kapımdan, gölgeni başımdan eksik etmesin. Seni çok seviyorum demiş. Yanıyor gönlüm, dermansız yarasız. Vay vay vay, Emin Hoca, Emin Aşık bizi dinliyormuş. Sıradaki şarkı Kudret Eren'e ve bize armağan olsun demiş. Olsun bakalım. Selamlar olsun sizlere. Dermansız yarasız. Kudret de ne sever bu şarkıları var ya, ne sever. Hani Kudret Baba desek neyse. Ama ufaklık Kudret sevmez. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Ben Duran Toklucu. Sıradaki şarkı Paşam Sürmeli Oğlum Kadir Çelik'e gelsin. Özlem dediğin gecenin bir yerinde oğlunun kokusunu aramaktır. Seni çok özledim aslan oğlum diyerek mesajını sonlandırmış sevgili annemiz. İyi yayınlar. Buradan canıma can katan Aykut Özgür'e ve o uzun bekleyişlerin sarılmaya biteceği gün gelecek elbet bir gün. Yakışıklım, sayılı günlerimiz kaldı, seni çok seviyorum demiş. 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajları bize ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Ayşe Emin'le radyonuzda Çaresizim.

0: İşte böylesine çaresizim ben. Ayşe Mine, radyonuzda sizlerdir sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Güzel bir Azer Bülbül yorumu gelecek şimdi. Hazır mıyız? İyi akşamlar Fırat abi, ben Derman Gezici. Nasılsın abi? İnşallah iyisindir abim. Gecen güzel olsun demiş. Eyvallah kardeşim, senin de gecen güzel olsun. Selamlar olsun, en sonunda seninle anlaşabildik var ya. Mesaj atıyordun, sonra bir daha yazıyordun, bir daha yazıyordun, hep en sonu okunuyordu mesajın. Bugün çalan bütün parçaları canımdan çok sevdim, canım eşim Semra Gezici armağan ediyorum. Aşkıma değer katan kadın en büyük niyetim ve isteğim seninle bir ömür boyu yaşayıp mutlu ve güzel anılar biriktirmek. Her zaman yanımda ol bir tanem, çünkü ben her zaman seninleyim. Canım, kanım, çocuklarımın annesi diyerek mesajını sonlandırmış. Abi sıradaki şarkı benden, abilerim Bedir Anibili, Ömür Kara ve Burak Çetinkaya gelsin demiş sevgili dinleyicimiz. Merhaba yeniler, ben Mustafa Alfatun. Sıradaki en güzel aşk şarkıları değerlimiz Deniz Giray, can kardeşimiz Doğan Demir Yılmaz, toprağım Jule Bozdağ'ına gelsin. Hayatın bütün güzelliklerini gör ama hiçbir şey için üzülme. Çünkü bu hayatı gözyaşlarınla değil gülüşünle cezalandır ki bu hayattaki tek mutsuzluğun gülmek olsun demiş. İyi akşamlar, ben Adana'dan İshak Alpaltun. Sıradaki en güzel şarkılar Kral Amcaları, Mustafa Alpaltun, Muzaffer Kartal, İsmail İkinci ve Lokman Yeşilyurt'a gelsin demişler. Evet, Azer Bülbül'le sizleri baş başa bırakıyoruz. Hüküm giymişim sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında son saatimize karşınızda olacağız sevgili dostlar. 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajları bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Mersin efendim. 104.6.
3: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan Kalbe.
2: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
6: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.

0: Ve konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara dönem.

0: Lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşu.
2: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
6: Fırat'la Damardan Kalbe.
7: Reklamlar sonrasında devam ediyoruz birlikteliğimize sevgili dostlar. Son saatimize giriş yaptık. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla sırayı Hatice Sultan'a bırakacağız. Selamun aleyküm Fırat abi, Sebahattin Malgir ben, Enes Işık abime. Kelepçiler mi zapt edecek yüreğinin, söylesin biri hangisinden bastırabilir özgürlüğün feryadını, elbet bir gün sıradaki şarkı sizlere armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar, sıradaki parça canımdan çok sevdiğim eşim Emre Elice için gelsin. Zor zamanlar güzel kapılar açar, seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Hayırlı akşamlar diliyorum, sıradaki sözü Cano'dan Hüseyin Arslan'a armağan ediyorum. Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu hiç unutmayacağım. Seni çok seviyorum Aslan babam demiş sevgili kardeşimiz. İyi yayınlar Fırat abi. Ben Emrah Gezgin. Söyledeki bütün şarkılar dostlarıma gelsin. Kürşat Öz, Mazhar Kör, Doğan Demir Yılmaz, İkizler Suat ve Fuat Ayhan Beceri, Tugay Atmaca, Tarık Akan, Aykut ve Kerem'e armağan olsun demişler. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Söyledeki şarkı Aslan Eşim, Canım Yoldaşım, Kadir Çelik'e gelsin. Mesafe fark etmez. Her an hep yanındaymışım gibi. Kalbim hep seninle. Seni çok seviyorum, çok özlüyorum demiş. +1 553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar.

0: selam damara devam.
1: Tübe, Allah'ına kurban.
2: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.
3: Mersin efendim.

Mükemmel bir şarkı. Çok sevdim Hatice. Radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. Şimdi güzel bir şarkıyla devam edeceğiz. Bakın girişe bakın şimdi. Evet, bakalım mesajlara şimdi. İyi akşamlar, kolay gelsin. Sıradaki şarkıyı jandarma trafik ekiplerine armağan edebilir misiniz demişler. Yani tam bir saat olmuş bu mesajı yazalı sevgili kardeşlerimiz. İşte sırasıyla okuduğumuz için anca fırsat geldi. Anca zamanı geldi mesajın sırası. Hala dinliyorlarsa selamlarımızı, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim. Kolay gelsin, hayırlı nöbetler. Tüm emniyet mensubu arkadaşlara selamlar olsun. Selamünaleyküm demişler. Aleykümselam. İyi yayınlar. Ben Aykut Özgür. Buradan can dostlarım olan Ayhan Bilcir, Emrah Kezgin, Suat, Fuat Teker, Mustafa Can Yerli, Kerem Kaşar ve Orhan Akıncı'ya selam olsun. Sıradaki parça onlara armağan olsun demişler.

Ben Fırat abi, ben Şınar Baş ve Özlem çok farklı bir duygu babam. Ne derlerse, ne yapsalar yerin dolmuyor. İçimdeki bir boşluğu anlatmak için kelimelerde yetersiz kalıyor. Sadece şunu bilmeni istiyorum ki seni çok özledim. Sıradaki şarkılar babam Kürşat Öz, amcalarım Mazhar Kör, Hasan Hüseyin Deniz, Doğan Demir Yılmaz ve Emrah Gezgin'e gelsin demiş. Merhaba yayınlar, Fırat Bey ben, Efe Yelaldı. Sıradaki parça canımdan çok sevdiğim halam Hasene Serdar ve Seda Serdar. Aslan eniştem Ümit Boşkura'ya gelsin. Sizleri çok seviyorum. Bugün olmazsa yarın olacak. Elbet bir gün diyerek mesajını sonlandırmış.

Haydi bakalım, Taverna Müziğin babası Cengiz Kurtoğlu ile sizleri baş başa bırakıyoruz sevgili dostlar. Demek gidiyorsun la, radyonuzda sizlerle 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bize ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Bu güzel şarkımızı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarına ve müşterilerine armağan edelim. Samet Yaşar ve ekibine buradan selamlar, iyi akşamlar.

0: selam damara devam.
1: Yürü be. Allah'ına kurban.
2: Baba büyüksün.
3: Eyvallah.
4: Mersin efendim.
5: 104.6.

müziğin babası Cengiz Kurtoğlu, Demek Gidiyorsun isimli o güzel şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluştu sevgili dostlar. Allah Allah, geldi yine şarkının bombası.

0: Mehmet abi Silifke'de bulunan Esra Serdar'a Erkan Doğanay ve Uygar Doğanay'dan Hazin Hazin şarkısını istiyoruz. Çalarsınız çok memnun olurum. O bilir benden armağan olsun, özleniyorsun canım benim. İyi yayınlar Fırat abi demiş. Eyvallah sevgili kardeşim, teşekkür ediyoruz ama şarkı çalamıyoruz maalesef. Sıradaki tüm güzel şarkılar sana ve sevdiğine armağan olsun. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam. İyi yayınlar Fırat. Sıradaki parça Orhan'dan Murat Selvi, Oğuz Küçük, Fuat Teker, Suat Teker, Ayhan Becili, Aykut Özgür, Erol Sabuncu'ya gelsin. Her şey çok güzel olacak diyerek mesajını sonlandırmışlar. Şarkımızı sizlere baş başa bırakalım çünkü reklam saatimiz geldi sevgili dostlar. Kısa bir reklam arası var bu şarkıdan sonra. Reklamlar sonrasında son yarım saatimize karşınızda olacağız. 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajları bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz.
1: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
2: Fırat'a selam, damara devam.
1: Mersin efendim. 104.7

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan Kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
6: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505-990-6625.
8: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533-711-7750.
5: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
9: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
10: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
11: Müjde Mezitli.
2: Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
11: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
12: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.

programımızın son reklam kuşağını geride bıraktık sevgili dostlar. Ve son 25 dakikalık zaman dilimini içerisine girmiş bulunmaktayız. Erzurum'un meşhur cağ kebabı kastırıyla sırayı Ferdi Tayfur alacak. Kolay gelsin Silifke'de bulunan Recai Sözay abilerime kucak dolusu sevgiler. Kardeş, insana verilmiş en büyük nimettir. Seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamları yeniler. Ben Bursa'dan Reis Fatih Sarıyer. Silifke'de bulunan Buğra Öztürk kardeşime sıradaki parça armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Selamun aleyküm. Sıradaki şarkı Özcan ve Sami Gülle'den Fuat Teker, Suat Teker için gelsin. Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar. Sıradaki şarkı Recai Sözü.

olmasaydı derdiniz söyler miydi Ferdi abimiz dedik ve Ferdi Tayfur'un mükemmel bir şarkısını Günaha Girmeyiz'in o güzel yorumunu dinledik radyomuzda. Devam ediyoruz birliklerimize. Müslümcüler hazır olsun. İyi akşamlar. Silifke'de bulunan biricik hocam Hasan Cansız'la sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Sen benim gözümün daldığı, yüreğimin aşkla yandığısın. Nerede olursan ol sen bende canımdan fazlasın bir tanem demiş. İyi akşamlar İlyam Hikâhi'ye. Ben Silifke'de bulunan

Sabahattin Mert Kasapçı, Muhammed Gültekin. Başlık: yürek sağlam, aslandar yerde belli olur. Biz buradayız, bu da geçer demişler. İyi yayınlar. Sanki sesin sesimde, nefesim nefesimde, bir duygu var içimde, sevdiğim çok ötesinde, seni çok severim Mustafa Çalışkan. Elbet kavuşacağız, sayılı gün çabuk geçer derler söyledikçe arkadaş. Saatler geçmek bilmeyen, özlemiyle bekleyen Leyla Çalışkan'dan kalbimin efendisi Mustafa Çalışkan'a gelsin demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar, ben Faruk Üşenmez. Sıradaki tüm güzel şarkılar canımdan çok sevdiğim abim Erol Üşenmez'e gelsin demişler. İyi yayınlar, ben Perihan Masal. Seni denizdeki kumlardan, gökteki yıldızlardan, okyanustaki sulardan, sahildeki martılardan, güneşin ışıklarından, seni canımdan daha çok seviyorum. Canım babam, sıradaki tüm parçalar Masal'dan ve Perihan Erol Üşenmez'e armağan olsun demişler. Haydi bakalım Müslümcüler, volümleri yükseltin. Müslüm Baba, radyomuzda sizlerle.

0: Gelir Bana Doğru Müslüm Baba Radyonuz'da sizlerle de sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz Erzurum'un meşhur cağ kebabı katlarıyla sırayı Ayhan Aşan alacak. İyi akşamlar, yayınlar. Ben Masal Uşenmez. Canımdan çok sevdiğim babam Erol Uşenmez için ve arkadaşları Eylül Karaca, babam Bektaş Karaca için sıradaki tüm güzel şarkılar gelsin. Ayrıca size de gelsin. İyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar. Oğlum Fırat, ben Kapısı'dan Fatma Sarı, sıradaki parçayı torunum Veli Angelik için istiyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Sesiniz olduğunuz için demiş. Teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun annem sizlere. Ellerinizden öperim. İyi yayınlar Fırat Bey, ben Kapısı'dan Eyüp Kundakçı, sıradaki parça öncelikle sizlere, daha sonra Atayurt'tan Aslan Dayı Hüseyin Çelik ve oğlu Velihan Çelik için istiyorum. Sizlere de teşekkürler demişler. Eyvallah, selamlar. 0553-714-9496'dan son mesajlarınızı bizden ulaştırıyorsunuz sevgili dostlar.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Mersin efendim. 104.6.

0: ve tek cağ kebapçısı Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta.
1: Arabesk'in tek sorumlusu Fırat yayında. Harbedene göre değil, harbedenle Arabesk.

Durum'un meşhur Cağ Kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Sondan bir önceki şarkımız sevgili dostlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Adana'dan Nurten. Sıradaki parça oğlum Ali Can'ıma gelsin. Onu çok seviyorum. Belki omuzumda binlerce yük var ama en çok senin yokluğun ağır geliyor. Avuçlarıma sığan koca bir dünya, yüreğime dokunan en güzel mucizem sensin Halim. Kalbim ilkim, seni seven annen Adana'dan Silifke'ye çok selamlar demişler.

0: akşamlar diliyorum. Sıradaki şarkı Zeynep'ten Ümit Boşkır'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. Merhaba, iyi akşamlar. Sıradaki parçalar canımdan çok sevdiğim eşim Şehmuz Arslan'a armağan olsun demişler. İyi yayınlar, ben Hasan Üşenmez. Sıradaki tüm güzel şarkılar canım abim Erol Üşenmez için gelsin demiş. Ümit Yaşar'la radyonuzda sizleri baş başa bırakıyoruz sevgili dostlar. Nasıl seveceğim diyecek. Sonrasında da son şarkımızla karşınızda olacağız.
1: Mersin FM 104.6
2: Fırat yayında.
3: Eyvallah.

Mükemmel bir şarkıyla sizleri baş başa bıraktık sevgili dostlar. Son şarkımızla karşınızdayız artık. İyi akşamlar, ben Mersin'den Gizem. Sizden sonraki şarkı Silivke'de bulunan eşim Her Şeyim için istiyorum. Seni seviyorum bir tanem demiş. İyi yayınlar, kolay gelsin Fırat abi. Aslanlar gibi arkandayım. Biz hep vardık, varız da. Kurban oldum, seni çok seviyorum. Sıradaki güzel şarkılar Erol Üşenmez'e gelsin demiş dinleyicimiz. Anlatır beni. Bu mesajla da birlikteliğimizin sonuna geldik sevgili dostlar. Anlatır beni. Haklarından dolayı Erzurum'un meşhur cağ kebabına teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı gönderiyoruz sevgili Samet Yaşar ve ekibine bu güzel şarkımızı armağan edelim. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek hepinize selamlar, saygılar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

ölmek için, her gün ölmek için uğraşıyorum. Alın işte size, görün işte size benim hayatım.

hep yalnız sevdalara çiçeklenmiş. Kuruyup savrulmuşsun. Hasretin çıldırıyor anılara, gecelere sığmıyorsun. Şu soğuk duvarların dili olsa, anlatsa neler çektiğini. Buz gibi yastıklara sarılıp da sabahı zor ettiğini.

0: artık gülüp geçiyorsun aşklara, inanmıyorsun.
1: Yorgunsun biliyorum, oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmaya. Saçların o elleri özlüyor, çığlar yuvarlanıyor ömrünün uçurumlarında. O en saklı yerinde ağlayan kahkahalar hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer kopartmışlar büyüttüğün çiçekleri. Anlat.

Seni yağmalamışlar kuytularda. Korkuların nefes nefese. Yüreğinden bıçaklanan sevdalarda. Pişman mısın kendine? Düşman mısın? Hep yalnız sevdalara çiçeklenmiş.

Yaprak döken gençliğimin satır aralarında. Altı kırmızıyla çizilmiş ve tırnak içine alınmış suskunluğun baş harflerisin. Şehirler uyurken, boğazına sarılırken öfkeler. Bu gizli gülmelerin, bu sessiz ağlamaların nedir anlamı? Sen hangi mevsimin yağmurusun?

0: Şimdi çok güzel ve çok sevdiğim bir şarkıyla giriş yapmak istedim bugün. Haftanın da başındayız ama aynı zamanda ayın sonuna yaklaşıyoruz. İyisiyle kötüsüyle bu ayı sonlandırmak üzereyiz aslında. Zaman ne kadar çabuk geçiyor inanamıyorum gerçekten. Geçiyor ama işte nasıl geçiyor? Parça. Bu şarkı da biraz hüzne boğuyor beni sanırım ya. Bir an depresif moda girdim ama açılışımızı da böyle yapmak istemiyorum yani. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve bugün çalacağım en güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Ayrıca bizleri Mersin FM Instagram sayfamızdan da takip edebilirsiniz. Şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakacağım. Anlamadan, dinlemeden, son sözümü söylemeden nereye böyle?
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Selin yayında.

Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Şimdi hemen bir mesaj paylaşacağım sizlerle.

0: Yayınlar kolay gelsin. Ben Yılmaz. Sıradaki en güzel şarkıları değerli abim Ferhat'a armağan ediyorum demişler. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Günah değil mi, yazık değil mi? Yıllar süren sevgiye. Müslüm Gürses içime doğmuştu sanki. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kota 0538 988 30 çift 0.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Programımız Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi radyolarımıza çok güzel bir şarkı geliyor. Sadece mutlu olmak isterken dünyası darmadağın edilenlerin o şarkısı. Bir bütünken koparılan, sevdası yarım bıraktırılmak zorunda kalan o yaralı kalplerin ahı yükselecek radyolarımızda. Kendileri gülemeyip bizi bizden ayıranların da ömrünce gülmemesini dileyenlerin sitem dolu feryadı. Mutlu olmak istedik, rahat bırakmadılar. Bu güzel şarkımızda şu an radyoları başında bizi dinleyen herkese armağan etmiş olalım.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Hiç hız kesmeden. Sislerin ardında. İyi yayınlar, kolay gelsin değerli eşim Süheda'ya. Sıradaki en güzel aşk şarkılarını armağan ediyorum. Seni çok seviyorum, iyi ki varsın demişler. Umutlarıma selamlarımızı gönderelim. Seni istersen. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimizi göndermiş olalım. Sen bensiz nefes alamazsın. Bülent Sertaş sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.